0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, hicretin 8. yılıydı. İslam ordusu Suriye topraklarında, Mute Ovası'ndaydı. Bizans'ın dev ordusuyla karşı karşıyaydı. İnsanlık tarihinde eşine az rastlanır bir savaş veriliyordu. 3000 kişilik İslam ordusu 200.000 kişilik Bizans ordusuyla savaşıyordu. Bu tablo akılları zorlayan bir tabloydu. 3000 İslam evladı bunu nasıl göze alabiliyordu? Bu denli korkusuzluğun arkasında yatan neydi? Hangi bağına, hangi anlamlar vardı? 200.000 kişilik bir ordunun üzerine yürümek, ölümün üzerine yürümek olduğu çok belliydi. Ölümü bu denli hafife almak ya da ölmeyi ciddi bir olgu olarak görmemek nasıl mümkün olabiliyordu? Daha da ilerisi vardı. Ölüme seve seve gitmek vardı. Ölüme güle oynaya gitmek vardı. Ölüme hoş geldin, safalar getirdin diyen bu İslam erleri varoluşun sırrına erenlerdi. Hayatın ve ölümün anlamını kavrayanlardı. Yaşadıkları şu dünya nasıl gerçekse, onlar ahiret hayatının da aynen bir gerçek olduğunu yakinen bilirlerdi. Yakinen inanırlardı. Onların imanı yakini imandı. Yakini imanın dereceleri vardı. Önce ilmel yakin vardı. Sonra aynel yakin vardı. Daha sonra hakkal yakin vardı. Önce ilmel yakin olurdu. Kesin bir bilgiye dayanarak iman etmek vardı. Kalplerin o bilgiden zerrece şüpheleri olmazdı. O bilgi vahiydi. Rabbani bilgiydi. Rahman-ı Rahim'in Resulüne vahiy yoluyla bildirmesiydi. Ayetlerdi, surelerdi. İştenlikle iman eden mümin ayetlerin iklimine yürürdü. Ayetlerin inşa ettiği peygamber ikliminde olurdu. İman etmenin somut halini peygamberde görürdü. Tedricen Rabbani iklimin insanı olurdu. Bu hal, bu gayret aynel yakına doğru yürümekti. Varoluş sırrını, İmanın iklimini gözlerle görür boyutlara ulaşmak olurdu. Artık bilgiden öte bir atmosfere geçmiş olurdu. Hazreti Efendimiz öyle diyordu. Ben ahiret alemini görsem yakinimde bir değişiklik olmaz. Onlar yakin bilgiyi hayat halinde yaşıyorlardı. Ayetler hayatın esasları oluyordu. Ayetlerse bu dünyayı ve öbür dünyayı tam bir gerçeklik çerçevesinde öğretiyordu. Biz ona şöyle diyorduk. Bu hayatı yaşarken ahiretten dünyaya bakarak yaşamak vardı. Sözler, davranışlar, hareketler yarın önümüze getirilecekti. Onlardan hesap istenecekti. Hayatın her karesinden hesap vermek vardı. O zaman bütün hallere öbür dünyada nasıl karşılık bulacak diye bakmak gerçeği vardı. Hayatı yaşarken bu açıdan ahiretten dünyaya bakarak yaşamak gerekiyordu. Ahireti görür gibi yaşamak. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh İslam ordusuyla İran üzerine yürürken İran ordu komutanına yazdığı mektubunda "Sizin dünyayı sevdiğiniz kadar ahireti seven bir orduyla geliyorum." diyordu. Bir de hakkal yakin vardı. Hakikati duya duya yaşamak vardı. Hakikati bütün varlığında duymak vardı. Enfal suresinin 2. ayetinde "Onlar öyle müminlerdir ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer." Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları dalga dalga büyür ve onlar sadece Rablerine dayanırlar
Rablerine güvenirler. Hazreti İbrahim aleyhisselam Nemrut tarafından dağlar misali ateşlere atılıyordu. Hazreti İbrahim aleyhisselam ateşlere atılırken, "O ne güzel vekildir, o ne güzel yardımcıdır, o ne güzel Mevla'dır" diyordu. Onlar imanın etkin gücüyle perdeleri kaldırıyor, hakikatin iklimine giriyorlardı. Onlar müminlerdi. Onlar güzel müminlerdi. Onlar en güzel müminlerdi. Onlar peygamber ikliminin has talebeleriydi. Mute Ovası'nda destan yazılıyordu. İslam erleri tam bir destan yazıyorlardı. Hazreti Zeyd bin Harise radıyallahu anh şehit düşüyordu. Hazreti Cafer bin Ebu Talip şehit düşüyordu. Üçüncü komutan İslam şairi Hazreti Abdullah bin Revaha radıyallahu anh da şehitler kervanına katılıyordu. Hazreti Abdullah şehit düşerken sancakta yere düşüyordu. Sancağı süratle geliyor, Hazreti Sabit bin Akran bin Salebe bin Adi bin Eclan el-Bevli el-Ensari alıyordu. Hazreti Sabit yüksek sesle, "Ey Müslümanlar, içinizden birini kendinize kumandan seçin" diyordu. "Müminler seni seçtik" diyorlardı. Hazreti Sabit Halid bin Velid'e bakarak, "Ey Halid, al şu sancağı" diyordu. Hazreti Halid bin Velid ise, "Ben bu sancağı alamam. Sen buna benden daha layıksın. Çünkü hem daha yaşlısın hem de Bedir Savaşı'nda bulunanlardansın" diyordu. Hazreti Sabit radıyallahu anh, "Al sancağı ey Halid. Vallahi ben onu sana vermek için aldım" diyordu. Hazreti Halid radıyallahu anh sancağı alıyordu. O bir askeri daha iyiydi. Müminler bu denli azken bir zafer elde etmeleri mümkün değildi. Onun hedefi İslam ordusunu zaafa uğratmamaktı. Büyük kayıplar verdirmemekti. Bunu başardığında aslında bir zafer elde etmiş olurdu. Bizans ordusu İslam ordusundan 60 kat daha büyüktü. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh akşama kadar ordusuna zayiat verdirmeden savaşıyordu. Akşam iki orduda geri çekiliyordu, istirahat ediliyordu. Hazreti Halid yeni bir taktik geliştiriyordu. Sağ cephedeki askerlerini sol cepheye alıyordu. Sol cephedeki askerlerini de sağ cepheye alıyordu. Önde savaşan askerlerini arkaya, arkadaki askerlerini de ön safa getiriyordu. Böyle bir taktikle sabah iki ordu taarruza başlıyordu. Bizans ordusu yeni yüzlerle karşı karşıya gelince Müslümanlara takviye güçlerin geldiği zahabına kapıldılar. Müslümanlarsa ardı ardına saldırı gerçekleştiriyorlardı. Düşman ordusunda bir zafiyet oluştu. Bir dağınıklığa uğruyorlardı. Hazreti Halid bin Velid saldırıları durduruyor ve yavaş yavaş ordusunu geri çekiyordu. İslam erlerinden ciddi kayıplar vermeden geri çekilmeyi başarıyordu. Ancak İslam ordusundan 12 mümin şehit düşüyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'de mescidindeydi. Rahman-ı Rahim olan Rabbimiz zaman ve mekan perdelerini kaldırıyor, Mute Ovası'nda olup bitenleri görmesini murat ediyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mescidinin minberinde savaşı gözleri yaşlı bir şekilde izliyor ve ashabına anlatıyordu. Arkadaşlarınız düşmanla muhabereye tutuştular. Zeyd bin Harise şehit oldu dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Allah'ım Zeyd'i bağışla, günahlarını affeyle" diye dua etti. Ashab-ı kiramına döndü, "Siz de onun için bağışlanma talebinde bulunun" buyurdu. Sonra da Zeyd'in cenaze namazını kıldırdı. Mescid-i Nebevi'de bulunan sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz'i pür dikkat takip ediyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam
şimdi sancağı Cafer aldı. Düşmana şiddetle saldırdı. O da şehit oldu buyurdu. Ve Allah'ım Cafer'i bağışla. Allah'ım Cafer'in günahlarını affeyle diye dua etti. Ayrıca sahabesine Cafer için bağışlanmadığına duada, niyazda bulunmalarını beyan buyurdu. Peygamber Efendimiz Hazreti Cafer'i anlatırken cenneti âlâda ona kanatlar ihsan edildiğini ve bir o yana bir bu yana uçtuğunu açıklıyordu. Peygamber Efendimiz daha sonra Hazreti Abdullah bin Revaha'nın şehit olduğunu, sonra da sancağı Halid bin Velid'in aldığını anlatıyor. Allah'ım o senin kılıçlarından bir kılıçtır. Sen ona yardımcı olursan dedi. Gözleri savaş meydanına dönük olduğu halde işte şimdi tandır iyice kızıştı buyurdu. Ve mübarek sözleriyle savaşın en çetin devresinin başladığını anlatıyordu. Mute Ovası'ndan Medine'ye geliyorlardı. İslam ordusu dev bir orduyla savaşıyor, büyük kahramanlıklar gösteriyor, destanlar yazıyor ve şimdi Medine'ye dönüyordu. Peygamber Efendimiz mescitten Hazreti Cafer'in evine geliyordu. Hazreti Cafer'in eşi Esma binti Ümeyis Peygamber Efendimiz'i saygıyla, sevgiyle karşılıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam melundu, mahzundu. Esma Hatun, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Seni üzüntülü görüyorum, ne oldu diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Cafer'in çocuklarını istedi. Çocukları koşarak geldiler. Alemlere rahmet olan Efendimiz çocukları bağrına basıyor, seviyor, öpüyor, başlarını okşuyordu. Bir yandan da sessiz sessiz ağlıyordu. Gözyaşlarına engel olamıyordu. Esma Hatun daha bir şaşırıyordu. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Seni son derece üzüntülü görüyorum. Yoksa sana kötü bir haber mi ulaştı deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cafer bugün şehit oldu. Esma Hatun çığlık attı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Komşu kadınlar da koşarak geldiler. Esma Hatun'un acısına ortak oldular. Hazreti Cafer'in büyük oğlu Abdullah şöyle diyordu. Resulullah benim ve kardeşimin başını okşarken ben onun yüzüne bakıyordum. Gözlerinden süzülen yaşlar sakalına akıyor, üzerimize damlıyordu. Peygamber Efendimiz daha sonra kendi hane isadetine gidiyordu. Annelerimize ve kızı Fatıma'sına Cafer'in ailesi için yemek hazırlamalarını, onları yalnız bırakmamalarını beyan buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'ye gelirken yolda Hazreti Cafer'in küçük kızı Zeynep'i görüyor. Zeynep'in boynu bükük, mahzundu. Zeynep'i kucaklıyor, gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Hazreti Sa'd bin Ubayde Peygamber Efendimiz'i ağlıyor görünce niçin ağladığını soruyordu. Efendimiz'in cevabı ise bu sevgilinin sevgilisine özlemidir buyuruyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

mavi gülüm, gül çiçeğim. İçime hasretin düştü, yoluna sabahlar. İçten haykırışlarımla, içten yakarışlarımla kanatırım yüreğimi sevginle, mavi gülüm, sevginle.

Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehit olmayı beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Şehit olma arzusu Müslümanlar için yanık bir hasrettir. Bu hasreti sona erenler gerçek hayata bu yolla ulaşır. Allah Resulü'nün sunduğu ölümsüzlük şerbetini içenler ebedi hayata doğarlar. Canları cennet mukabili satın alınan bu erler Allah'a teslim olmanın şerefiyle izzet bulmuş gerçek mücahitlerdir. Ne mutlu İslam neferlerine. Allah'a teslim ol. Bu şeref olarak sana yeter. Allah'a teslim ol. Bu azık olarak sana yeter. Sen yaşadıkça dünyayı sevinçle doldurursun. Öldüğünde nasıl hür olarak ölünürmüş bilirsin. Kur'an'ın olağanüstü ayetleri ne yüce hidayettir. Allah'a teslim ol. Onları yeryüzüne açıkça yay. Ayetlerin yüceliğine davet et. Ey Müslüman! Kafirler seni saptırmakla ne kazanmak istiyorlar? Ve hangi sebeple küfrü her tarafa yayıyorlar? Yoksa Allah'a açıktan harp mi ilan ediyorlar? Yazıklar olsun kralların uşaklarına. Allah'a teslim ol. Ve Allah'tan başka her şeyin yok olacağını bil. Sen taze baharsın. Solduğunda hayatın ne anlamı kalır? Sen ışıksın. Yok olduğunda hayat hangi yöne gider? Sen hayatsın. Kalk ve etrafına bir bakın. Ne yaptın? Allah'a teslim ol. Ölsen bile ondan başka kimseden korkma.

Her dideden gören o, her yüzden görünen o. Ey göz, anı görmesen de görür seni sevdiğim. Sanma ansız bir dem var, her demdir o sana yar. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. İsteyen seni odur sen anı istemesen. Dileyen senden ön o, sen anı dilemesen. Bildiren sana odur sen anı bilemesen. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğim. Gafil olsan aşina sanma ki gafil odur.

Ger dile ger dileme emrine kafil otur. Bigane sensin ana, bil sana vasıl odur. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana.

sen müridim deme. Kim istemiş muradanın? Sen zakirim deme kim zikreden o yağdanın? Gam-ı şadı bir dem et, gam anındır şadanın. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Hulusi, Hulusi yardır gören baktığın ve gördüğün. Sen erdim deme ana ermiş sana erdiğin. Canını alan odur yoluna can verdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Sen yar olmasan dahi

o yar mihmanımız oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gönlümüz şevk ile doldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin. Ufkumuzdan güneş doğdu. Nefsin karanlığın boğdu. Hidayet hadiden oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Seyyid Hulusi namımız, sabah oldu akşamımız. Bugün kutlu bayramımız. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin.

0: 1977 yılında ben İstanbul'daydım. O zaman İstanbul'da, yani Türk, o zaman Ramazan ayıydı. Yani oruçlu. Ve gece, gecenin bir yarısı, yani sehere yakın ben Allahu Ekber sesine, azan sesine uyandım. Ve yatabilmedim daha. Çünkü ben çocukluğumda Allahu Ekber işitmiştim. Minarelerden azan sesi işitmiştim. Ama uzun yıllar bildiğiniz kimi Azerbaycan'da, Sovyetler Birliği'nde dini kadagan elediler, yasak elediler ve uzun iller ben minarelerimizden azan sesi işitmedim. Ama bu azan benim kanımda yaşayırdı. Buna bizde kan hafızası deyilir. Kan yaddaşı. Ve o yaddaş uyandı. Kalbimde uyandı ve ben bir Allah-u Ekber şiiri yazdım. Ve o zaman benim hatırıma büyük şairimiz Mehmet Akif'in bir misrası düştü. Bu deyir ki: o ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Çok büyük söz. Hansı Müslüman memleketinin minarelerinden eğer Allah-u Ekber gelmirse, o memleket bizimki değil. Allah'a yücelen ulu bir yolun ilkin pillesidir Allah-u Ekber. Pille, bunu aktaran bulmamış, çünkü bu pille burada kafiyedir. Ona göre de bunu saklamış. Pille bizim Azeri Türkçesinde basamak. Allah'a yücelen ulu bir yolun ilkin pillesidir Allahu Ekber. Hakkı dananların, yani hakkı inkar edenlerin, hakkı dananların yüzüne değmiş hakkın şillesidir Allahu Ekber. Göklerin nidası yücelip yerden, daim halas eder hayrı şerden. Kudret-i Kamil'in minarelerden gelen nağmesidir Allahu Ekber. Mekana, zamana, dövre o sultan, odur hakikata kapılar açan. Müminlik yolunda kalbe nur saçan iman şüresidir Allahu Ekber. Odundan eriyer sine dağları, ışığa bürüyer karanlıkları. Donmuş ümitleri, batmış hakları bir anda ısıtır Allahu Ekber. Dünyanın ezeli borçludur ona, o bir penceredir evvelden sona. Görünmez dünyanın var olduğuna inan müjdesidir Allahu Ekber. Odur egriliğe düzün hamlesi, rahmin ilk nidası, ahır cümlesi. Allah'ın sesidir vicdanın sesi.
1: Hırafın tellerini kurşunlama. Öyle değildi bu türkü, bilirim. Bir de içime her istasyonda duran, sonra tekrar yürüyen bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek, bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Gamdan dağlar kurmalıyım, kayalar kelimeler olan. 42'ndi saymalıyım, 40 gün hüzün boşaltan. Omuzlarıma, saçlarıma, saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından. Baştan ayağa ıslanmalıyım, gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerinde birden alıverirler kara haberini, okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarının. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine, karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde, örneğin Hint Okyanusu gibi derin, İsyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde 9 kişilik kadınlar koğuşu koridorunda başını kalorifer borularına gömmüş beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır.

bir de baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği. Anadolu bozkırlarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru tekerleri yamalı asfaltları bir Ağustos susuzluğu ile içen cesur otobüs pencerelerinden bilinçsiz bir baş kayması ile görülen evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken diğer ellerinden sarkan yemyeşil bir soğanla gelen. Yazlar bilirim, memleketime özgü. Yiğit köy delikanlılarının incir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları. Birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan üstüne cehennem güneşlerde göğermiş mor sinekler konup kalkan. Diğeri kan ter içinde yayla yollarında. Mavzerinin demirini alnına dayamış, yüreği susuzluktan bunalan, içinden mapushane çeşmeleri akan, ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp apansız silahına davranan nice delikanlıların figüranlık yaptığı yazlar bilirim memleketime özgü. Güzler bilirim ülkeme dair. Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir. Kala kalmış bir kıyıda melul ve tenha kalbim gibi. Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri, titreyen kenar mahalle çocukları. Bir sıcak somun için, yalın kat bir don için dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. Kadınlar bilirim ülkeme ait. Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak, göğüsleri Çukurova gibi mümbit, dağ gibi otururlar evlerinde. Limanlar gemileri nasıl beklerse öyle beklerler erkeklerini. Yaslandın mı çınar gibidir onlar, sardın mı çınar gibidir onlar.

İsyan şiirleri bilirim sonra. Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden. Harfler harp düzeni almıştır mısralarda. Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır, kimi bir soygun sofrasında ışıklı salonlarda hırsızın gırtlağına tıkanmıştır. Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet. Eller bilirim haşin, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim, sonra sen gelmelisin dilimin ucuna. Adın gelmeli, adın kurtuluştur ama söylememeliyim. Can kuşum, umudum, canım sevgilim.

0: son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ederek İslam'a gönül veren müminler, müşriklerin akıl almaz işkencelerine rağmen Rabbim Allah'tır, hüküm ancak O'nundur diye haykırıyordu.
1: Kimi Hazreti Habbab misali kırbaçlanıyor, kimi Hazreti Bilal gibi kızgın çöl kumlarında taşların altında eziliyor, kimi de Hazreti Sümeyye gibi mızraklanarak şehit ediliyor. Ancak onlar gene Allah diyordu.
0: Bütün suçları La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek olan müminlerin çektiği sıkıntı karşısında Efendimiz üzülüyor ve devamlı dua ediyordu. İlk nefesinde ve son nefesinde ümmeti, ümmeti diyen bu büyük insan üzülmesinde kim üzülsün? Ve işkencelerin, zulmün dayanılmaz bir hal aldığı sırada emir geliyor. Medine'ye hicret edin.
1: Ve 622 yılı Mekkeli muhacir müminlerin hicretine sahne oluyordu.
0: Doğup büyüdüğü, yiyip içtiği beldeyi arkasında acı tatlı çeşitli hatıralarla terk etmek zorunda bırakılıyordu müminler. Ve bu şerefli insanlar tüm mallarını, servetlerini ve şöhretlerini Allah için terk ediyor, Allah ve Resulünün hoşnutluğunu kazanmak için hicret ediyorlardı.
1: Sonunda Allah-u Teala Resulü ve sadık dostu Ebu Bekir'e de hicret izni veriyordu. Onun Medine'ye ulaşmasını engellemek isteyen müşrikler buna muvaffak olamıyordu. Çünkü kadiri mutlak olan Cenab-ı Hak Habibini ve mağara arkadaşını küçük bir güvercin ve zayıf bir örümcekle müşriklerin şerrinden koruyordu.
0: Kızgın çölü 12 günde kat eden yüce Resul ve sadık dostu sonunda ulaşıyordu Medine'nin dışındaki Veda tepelerine. Günlerdir Resulullah'a kavuşmak ümidiyle yanıp tutuşan Medineli müminler geliyorlar, geliyorlar müjdesini duyunca dökülüyordu yollara. Çalkalanıyordu gökler ve yaşlısıyla genciyle sevinç gözyaşları döküyordu Medineli müminler. Karanlık geceleri aydınlatan parlak bir dolunaya benzettikleri Yüce Resulü karşılarken sevinç ve şükür ifadesi olarak terennüm ettikleri mısralarda şöyle diyordu Medineli müminler.
1: Dolunay doğdu üzerimize veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey bize içimizden gönderilen elçi, sen itaat edilmesi gereken bir davetle geldin. Geldin de Medine'ye şeref verdin. Ey davetçilerin en hayırlısı, hoş geldin.
0: Cahiliye elbiselerinden sonra izzet ve şeref elbisesi giydik. Boşa geçen günlerden sonra şeref göğsünden doyasıya emdik. Şöyle dedi karanlıkları parçalayan şafak bana: söyle ehli İslam'a, zillet yakışmaz asla Muhammed'e tabi olana.
1: asla vaadimizden dönmemek ve doğruluktan ayrılmamak üzere yemin ettik. Söz verdik hep birden. Şahit ol ki ey esenlik yıldızı, ateşler içindeyim sevgin ve hasretinden.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 23. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

ميته أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون.

ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقم

يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق

أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر

اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب.

Her sabah annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Annemin gündüzleri yüzü gülmüyor, her gece ağlıyordu. Saçlarımı okşuyor, gözlerime bakıyor. Kadersizim diyordu. Kadersizim, kızım, bahtı karalım benim. Ama ne kadar sorsam da niye ağladığını söylemiyordu. Daha küçüksün yavrum, büyüyünce anlayacaksın diyordu. Babama koşuyordu. Babam mutfakta sigara içiyor. Hadi salona git kızım, duman seni hasta eder diyordu. Sen niye içiyorsun o zaman diyordum. Sigara senin de sağlığına zararlı değil mi yani? Yorgun gözleriyle bakıp doğru söylüyorsun kızım deyip gülümsüyordu. Dudak kıvrımlarında kaybolan sanki yaralı bir gülümsemeydi bu. Acı bir gülümseme. Oysa benim babam böyle gülümsemezdi. Gözlerime acı acı bakıp hadi sen salona geç demezdi. Hem nedense son zamanlarda babam çok öksürüyor. Annem çok ağlıyordu. Annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Ne çizgi filmleri seviyordum artık, ne de Barbie bebekleri. Babamın yüzü gülmüyor, annem hep ağlıyordu. 5,5 yaşındaydım. Üstelik günler hiç geçmiyordu. Herkes daha küçüksün derken 6 yaşım bir türlü gelmiyordu. Sabahları erken kalkıyorduk. Annem beni komşuya bırakıyor, babamla yan yana yürüyüp kayboluyorlardı sokağın öbür başında. Oysa annem çalışmıyordu. Babamla erkenden niye, nereye gider söylemiyordu. Pencerenin önünde dönüşlerini bekliyor, geldiklerini ta uzaktan görünce dünyalar benim oluyordu. Sonra yaz geldi. Doğum günüme 2 gün kalmıştı. Herkes ne istersin diyordu, ben susuyordum. İçimden hiçbir şey istemek gelmiyordu. Sonra ne olduysa o gece oldu. O gece annemin sessiz hıçkırıkları depreme dönüştü sanki. Ben odamdan çıkarken içeriden sesler geliyordu. Hem ev ne çok kalabalıktı. Halamlar ağlıyor, büyük annem ağıt yakıyordu. Dedem Kur'an okuyor, komşular beni tutuyordu. Nedense bir an gözlerim babamı aradı. Ama evimiz çok kalabalıktı. Sanki babam bu kalabalıkta kayıptı. Ben baba dedim, baba, babam. Anam, yavrum dedi, sarıldı boynuma. Sanki yıllardır görmemiş gibi. Haykırdı sonra, kızım, 2 gözüm. Babama ne oldu dedim. Yine cevap vermek yerine, kadersizim, bahtı karalım benim. Anne babam dedim, babam, babam. Ben de ağlamaya başladım. Baban artık yok dedi. Baban artık yok. Baban öldü. Baban öldü yavrum. Baban artık hiç öksürmeyecek. Anne ölüm ne demek? Öldü ne demek? Ölmek nasıl bir şey anne dedim. Ben de deli gibi ağlıyordum. Bir kıyametin ucundaydım anlıyordum. Yani artık baban geceleri rahat uyuyacak dedi. Sonra bayıldı. Ben öyleydim yavrum dedi büyük annem. Ben öyleydim. Ölmüş babamın yorganına sarıldı. Babamın yüzünü zorla gösterdiler bana. Koştum sarıldım boynuna. Baba uyan dedim. Baba ne olur uyan. Uyan baba. Ben sensiz ne yaparım. Uyan da gülme istersen bana. Hem kime sokulurum akşam olunca. Baba uyan. Yarın doğum günüm benim. Baba. Baba 6 yaşıma giriyorum uyan. Hiçbir şey istemem söz. Gürültü yapmam. Seni hiç üzmem söz baba. Baba söz. Hadi bir gün daha dayan. Baba. Aç gözlerini hadi uyan. Uyan baba. Baba uyan. Babamı doğum gününde toprağa verdik. Doğum günümü böyle kutladı babam. Sigarasıyla çakma hala bende durur. O beni babamdan, babamı benden ayıran. Her doğum günümde beni hala hıçkırıklara boğan. Küçücük dünyama kıyamet olup yağan. Baba, babam, neredesin? Neredesiniz babalar? Babalar uyanın, uyanın babalar. O sigara dumanında yetim büyümesin artık. Başka şehirlerde, başka çocuklar. Yetim büyümesin artık. Başka şehirlerde, başka çocuklar.

0: senin yakınlığınla gökler ve yer buluşur. Senin izninle kalpler birbirine ısınır. Yakınlığın olmasa alev üşür. Ünsiyet vermezsen kalpler küsüşür. Kalplere aşkı koyan sensin. Dağı dağa kavuşturan sensin. Güneşi gözüme nur eyleyen sensin. Gökleri başıma tac eyleyen sensin. Dikeni güle dost eyleyen sensin. Gülü dikene süs eyleyen sensin. Sensiz, çaresiz ve yalnızım. Senden ünsiyet beklerim. Yakınlığına alıştır beni. Dostluklar ünsiyetinle sahihleşir. Keremine susadım. Dostlarının arasına al beni. Sensiz sular yakar dudağımı. Rahmetini umarım. Rahmetinin denizine al beni.
1: Ya Erhamur Rahimin.
0: Merhametlilerin en merhametlisi sensin. Merhametlilerin merhameti sendendir. Senin rahmetin olmazsa merhamet geçersizdir. Anaların şefkati senin rahmetinin gölgesidir. Rahmetin annelerin yavrulara gösterdiği şefkatlerin ötesindedir. Yağmurları bile ıslatan senin rahmetindir. Suya serinlik bahşeden senin şefkatindir. Varlığa yüzüm yoktu, sen var ettin. Yokluğa düşebilirdim, sonsuzluk vaat ettin. Hakkım yoksa da rahmetini umarım. Zaten hak etmeyene bile düşer rahmetin. Kırıktır kalbim, şefkatine hasretim. Faniyim, fani olanı istemem. Hiçlik içinde hiçim, ama ebed isterim. İstemeye mecalim yok. Zaten isteten de sensin, isteyen de sen. Bir sebep istemez ki rahmetin.
1: Ya Fatır, ya
0: Fatır, ya Fatır. Sensin Yaradan'ım. Senin dilediğin gibidir yaratılışım. Yaratılışım öyle ki ebedden vazgeçemiyorum. Kalbim öyle ki senden başkasına razı olamıyorum. Ruhum öyle ki senden başkasına teveccüh etmiyor. Bütün dünyayı da verseler kalbim tatmin olmuyor. Beni sana meftun eden sensin. Fıtratım senin tasvirindir. Gölgeyi serin kılan da, ateşi hararetli kılan da sensin. Rahmetinin gölgesinde tut beni. Herkesi fıtratınca halk edip böylece ahlaklandıran sensin. Ahlakınca ahlaklandır beni. Her şeyi en güzel kıvamda yaratıp kemale koşturan sensin. En güzel kıvamda tut. İyilerin hallerine yanaştır beni. Ateşi serin eylediğin gibi fıtratımı da selim eyle. Taşları toprak eylediğin gibi kalp katılığımı da un ufak eyle.
1: Ya Fadil,
0: senin fazlın olmasa kendi kendimi taşıyamaz, belaya düşerim. Senin keremin olmasa biriktirdiğim her şey elimden çıkar, iflas ederim. Bana verdiklerinde ücretimi çoktan aldım. Fazlından ebedi cennetini isterim. Bilirim ki bana ne iyilik erişirse sendendir. Bir kötülük erişirse kendi kendi kusurum sebebiyledir. İyiliklerim zaten senin eserindir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

Bu akşam aklıma yine sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Saat 1'e geliyordu aney. Yatamadım. Uyku gözüme girmedi. Sen bu saatlerde eskiden benim eşimi sanardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Aney, canım aney, kurban aney. Hayalin önümde şimdi bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğenin başına oturmuş hamur yoğuruyorsun. Yarın ekmek yapacaksın akşama kadar. Gözlerin tezek dumanından yaşaracak. Alnında ter bulgur bulgur kabaracak. Sıcak bazlamalar yapacaksın. Ben orada yokum. Ağlayacaksın. Ağlama anne. Ağlama. Gündür bu nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben sizi hiç unutmadım. Hiç unutmayacağım. Ben okuyorum anne. Okuyorum. Mühendis olacağım. Sana yeni yeni ayizeler alacağım. Dedim ya, okuyorum, mühendis olacağım. Mektubunu görüyorsun ki, bu gece çiğ köfte yaptık. Lokmalar boğazımda geçmedi. Her sofraya oturuşumuzda senin yokluğun belli oluyor. Biliyorum hani, biliyorum. Senin kalbin ipek gibidir. İncedir, yufkadır. Benim yokluğuma dayanamazsın. Özledim diyorsun benim için. Ben de özledim seni. Ley ley. Babamı da, bacımı da, kardeşlerimi de, kara yazılı memleketimi de. Hepsini özledim. Özledim ama gel gör ki kader bu. El vermiyor. Ne yapacaksın? Rıdvaniye'de Selah şimdi sisleri perde perde dağıtan bir ses. Sonsuzda Allah'a ulaşan bir yankı. Bir ezan sesiyle uyanır insanlar yorgun geceden. Uyanır herkes. Köyden şehre saman taşıyan deve kervanları gelir bu saatte. Çıngırak sesleri geceyle gündüzü birleştirir. Sabah olur. Babam erkenden işe gider. Anne, evimiz yine o yokuşta mı? Dar sokaklar, taş duvarlar arkasında mı? Eskisi gibi yıkık dökük mü gene? Ah anne ya. Unuttum yine evimizin şekli. O ev denen köstebek yuvaları, kerpiç damları, kuyu suyunu, sıra gecelerini, bağ yatılarını, yağmur dualarının anılarını yitirdim. Hele sen buraya bir gel de gör. Sonsuza uzayan gökdelenleri, sıra sıra taksileri, geceleri renk renk ışıkları, denizde vapurları, balıkçıları, kızları, erkekleri, insan serini. Ama benim hiçbirinde gözüm yok. Ne kızlarında, ne taksilerinde, ne de gökdelenlerinde. Benim aklım sizde ve memleketimde. Ben okuyorum aney. Okuyacağım. Göreceksin bak. Mühendis olacağım. Bizim orada ezogelin türkü türkü uzanır. Düğünlerde davullar vurulur, zılgıtlar çalınır. Lorke, delil oynanır. Böylesine gitar denen çalgıyla sabahlara kadar ye ye ye diye bağırmazlar. Değil mi hey? Hani yaz geldi mi? Evimizin o küçük penceresine bir çift yusuf tutan kuşu konar ya. Hani asmamız üzüm tutar, sumaklar sakızlanır. İnsanlar çalışır harıl harıl kış için. Güneş yandırır o kavruk yüzlerini. Hani sen elinde stıl suya gidersin. İşte o zaman geleceğim. Bekle beni. Ah anne ya. Daha neler var neler sana yazamadım. Mektubumu burada bitirirken beni büyüten ellerinden binlerce kere öperim. Canım anne. Kurban anneyim.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese 5

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444. perayeşilçınar.com.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana inneke entel cevvadul kerim. Ve ufevvidu emri ila Allah. İnnallâhe basîrun bil ibâd. Sadakallâhul azîm. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 29. mektup 2. kısım 6. nüktedeyiz. Ramazan-ı Şerif'e dair olan Risalemizin 6. nüktesi. Ramazan-ı Şerif'in sıyamı, orucu, Kur'an-ı Hakim'in nüzuluna baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanı nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, bildiğiniz gibi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira Nur Dağı'na çıkıyor, orada tefekkür ve ibadetle meşgul oluyor, Ramazan ayı içerisinde, Ramazan'ın 17'sinde, inşallah yanlış hatırlamıyorumdur, Cebrail aleyhisselam gelerek İkra bismi rabbikellezî halak diye başlayan Alak suresinin ilk 5 ayeti orada nazil oluyor değerli kardeşlerim. Onun için Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede Ramazan ayı öyle bir aydır ki Kur'an onda nazil olmuştur. Kur'an Ramazan'da indirilmiştir diye dikkatimizi çekiyor. Ramazan-ı Şerif'in diğer bir büyüklüğü de onda Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın nazil olmaya başlamasıdır. İşte Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanı nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, Kur'an-ı Hakim madem şehri Ramazan'da nüzul etmiş, Ramazan ayında inmiş, indirilmiş, o Kur'an'ın zamanı nüzulunu istihzar ile, o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için, Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malayaniyat halattan tecerrüt ve ekil ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı ilahiyeyi güya geldiği an-ı nüzulunda dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek, belki Hazreti Cebrail'den, belki mütekellim-i ezeli olan Cenab-ı Hak'tan dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmet-i nüzulünü bir derece göstermektir. Madem ki Kur'an Ramazan-ı Şerif'te indirilmiş, adeta her Ramazan Kur'an'ın yeniden indirilme hadisesi yaşanıyormuş gibi ulvi duygular içerisinde, onun gönül arşımıza inebilmesi için Kur'an hakikatlerinin kendimizi yeme içme gibi süfli isteklerden uzak tutarak Kur'an'ın marifet nurlarının kalp havaalanımıza inmesine vesile olmaya çalışmamız gerekir. Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya alemi İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Ramazan-ı Şerif'te güya alemi İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Öyle bir mescit ki milyonlarla hafızlar o Mescid-i Ekber'in köşelerinde o Kur'an'ı, o hitab-ı semaviyi arzlılara işittiriyorlar. Yeryüzünde yaşayan varlıklara, yer halkına işittiriyorlar. Her Ramazan, Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an ayetini, içinde Kur'an indirilen Ramazan ayı ayetini nurani, parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaati uzmanın sair efratları, yani Kur'an okuyanların karşısında bulunan cemaatin diğer fertleri, bazıları huşu ile o hafızları dinlerler, diğerleri kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir mescid-i mukaddeste, mukaddes bir mescitte nefsi süflinin hevesatına tabi olup böyle kutsi bir cemaat var, milyonlarca hafızlar Kur'an okuyor, bir kısmı onları dinliyor, bir kısmı kendileri okuyor, bir insan da var ki süfli nefsin hevesatına tabi olup yemek içmekle o vaziyeti nuraniden çıkmak ne kadar çirkin ise ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise, öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli siyama, oruç tutan kişilere muhalefet edenler de o derece umum alemi İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir değerli kardeşlerim. Yedinci nükte, Ramazan'ın sıyamı, Ramazan'ın orucu dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nev'i insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, evet, insan dünyaya ahiret için ziraat ve ticaret etmeye geliyor. Ömür sermayemiz var. Bu dünya pazarında ahiretimizi kurtarmak için gelmişiz, ticaret için ziraat yapmaya ve ticaret yapmaya. Ömür sermayemizle hayırlı tohumlar ekmeye çalışacağız. İyilikler, hasenatlar, güzellikler, güler yüz, tebessüm, hak ve hakikati anlatma, anlama, yaşama, Rabbimize hakkıyla kul oluverme ve bunun neticesinde ebedi bir hayatı, ebedi bir saadeti kazanmaya vesile olsun diye dünyaya gelmişiz, gönderilmişiz. Ramazan'ın sıyamı, dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nev'i insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal, amellerin sevabı bire bindir. Ramazan-ı Şerif'te amellerin, yapılan hayırlı işlerin, hasenatların sevabı bire bindir. Kur'an-ı Hakîm'in nas-ı hadis ile her bir harfinin 10 sevabı var. 10 hasene sayılır, 10 meyve-i cennet getirir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor, Kur'an'ın her harfine karşılık size 10 sevap vardır. Elif, lam, mim, ben size bir harftir demiyorum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Yani elif, lam, mim diyoruz ya, bunun üçü ayrı ayrı birer harftir diyor, bir kelime gibi okunsa bile. Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal 1'e 1000'dir. Kur'an-ı Hakim'in nas-ı hadis ile her bir harfinin 10 sevabı var. 10 hasene sayılır. 10 meyveyi cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil, 1000. Ve Ayetül Kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler. Ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir, binlercedir. Ve Leyle-i Kadir'de 30 bin hasene sayılır. Leyle-i Kadir'de 30 bin hasene. Değerli kardeşlerim, her Kur'an harfine, hele hele Leyle-i Kadir'de, bir de insanın mukaddes beldelerde, Mekke, Medine gibi bu Kur'an'ın nazil olduğu beldelerde bulunması ve orada okunması, evet, her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim öyle bir nurani şecere-i Tuğba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. Milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel, bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak. Seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler, bu harflerin kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla. Her harfi 30 bin, binlerce sevap kazandıran, hasene kazandıran bu manevi ticaretin kıymetini takdir etmeyenler ne kadar zarar eder, ne kadar hasarette olduğunu anla. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. Bugün bir ticaret adamı duysa ki öyle bir pazar var, 1 lira koyuyorsun, 30 bin lira alıyorsun. 1 milyon koyuyorsun, 3 milyar alıyorsun. Yani 300 milyar alıyorsun, trilyon alıyorsun. Bütün zengin tüccarlar, tacirler nereye gider kardeşlerim? İşte Ramazan-ı Şerif, ahiret ticareti ve ziraat için dünyaya gelen insanlar için bulunmaz bir pazardır. 1'e 30 bin veriliyor bu pazarda. Ramazan-ı Şerif'i çok iyi değerlendirmek lazım o cihette. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır ve uhrevi hasılat için gayet münbit bir zemindir. Yani ne ekseniz hayır adına hemen yeşeriyor, münbit, çok verimli bir zemin. Bir birinci kalite tohumumuzu nasıl bir toprağa ekmek isteriz? Çok verimli bir toprak ararız, sulak olsun deriz, verimli olsun, kırmızı toprak olsun, şöyle olsun, böyle olsun. İşte sevap isteyen ve ahirete ticaret ve ziraat için gelen müminler içinde en verimli tarla Ramazan-ı Şerif tarlasıdır değerli kardeşlerim. Ve neşv-ü nemai amal için, amellerimizin yeşermesi, cennet meyvesi vermesi için bahardaki mai nisandır. Nisan yağmuru nasıl bitkilerin, tahılların bereketlenmesine vesile olan bereketli bir yağmur ise, bereketli bir su ise, Ramazan-ı Şerif amellerimizin yeşermesi, güzelleşmesi, büyümesi için Nisan yağmuru gibi faydalıdır değerli kardeşlerim. Saltanat-ı Rububiyet-i İlahiye'ye karşı Ubudiyet-i Beşeriye'nin resmi geçit yapmasına en parlak, kutsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve hevaperestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Adeta Cenab-ı Hak, değerli kardeşlerim, o kadar merhametli ki kemali merhametinden bizi bize bırakmıyor. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te biz bize bırakılsak, oruç emredilmemiş olsa acaba Kur'an'dan bu kadar çok istifade eder miyiz? Hayır. Cenab-ı Hak orucu emretmiş ki Ramazan-ı Şerif tarlasından çok istifade edelim. Yeme içmek gibi nefsin süfli arzuları biraz izine ayrılsın ki ruhumuz, kalbimiz ve hissiyatımız Ramazan-ı Şerif'ten ziyadesiyle istifade etsin. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla, geçici bir süre, geçici saatler bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girmek, savmı ile, orucu ile samediyete bir nevi aynedarlık etmektir. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Bin aydan daha hayırlı. Leyle-i Kadir ise nasıl Kur'an ile Kur'an'ın beyanı var. Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr. Yani Kadir gecesi ki bin aydan daha hayırlıdır. Bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hücceti kat'adır. Evet, bu kadar büyük bir kazancı insanın görmezden gelmesi, istifade etmemesi ne kadar büyük bir bahtiyarsızlıktır. Artık onu da herkes takdir eder. Evet, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya Cülus-u Hümayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Yani ya tahta çıkışını veya başka özel günleri bayram yapar. Raiyetini, emri altındaki halkını o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişah-ı zülcelali, ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişah-ı zülcelali, o 18 bin aleme bakan teveccüh eden fermanı âlişanı olan Kur'an-ı Hakîm'i Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Ramazan-ı Şerif'te indirmiş. Elbette o Ramazan mahsus bir bayram-ı ilahi. İlahi bir bayram ve bir meşher-i Rabbani, Rabbani bir teşhir alanı ve bir meclisi ruhani hükmüne geçmek muktezai hikmettir. Yani bir padişah kendisi için önem arz eden, padişahlığı için önem arz eden günü bayram ilan ediyor, bir özellik veriyor da Yüce Allah Celle Celaluhu bütün alemlerin, bütün alemlerle konuşması olan, yüce beyanı olan Kur'an'ı Ramazan'da indirmiş ise Ramazan'a bir özellik vermez mi? Ramazan'ı bir nevi ilahi bir bayram ilan etmez mi? Elbette bir derece, madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise, mükemmel oruç nedir? Nasıl mükemmel oruç tutabiliriz? O orucun ekmeli ise, mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani maharremattan, malayaniyattan çekmek, haramlardan, boş şeylerden gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak. Dilini yalandan, gıybetten ve galiz, çirkin, kaba tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak ve o lisanı, o dili tilaveti Kur'an, Kur'an okumak ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahreme bakmaktan, haram şeylere bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Yani ayağıyla haram olan yerlere gitmemek, eliyle hayırlı şeyleri tutturmak, bütün bunlar azalarımızın orucu değerli kardeşlerim. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatil eşgal ettirilse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Evet, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Ramazan-ı Şerif'i hakkımızda hayırlı kılsın. Ramazan-ı Şerif'ten hakkıyla istifade etmeyi hepimize nasip eylesin değerli kardeşlerim. Evet, bugünkü programımızda 29. mektup 2. kısımdan 6. ve 7. nükteleri sizlere arz etmeye çalıştık. İnşallah değerli kardeşlerim bir sonraki programımızda 8. nüktede sizlerle birlikte olacağız. Allah'a emanet olunuz.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar. Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Aynı binada doğduk. Siz bilirsiniz ki malumdur. Çocuklar hepsi şimdi artık doğum evlerinde doğulur. Bu doğum evlerinde doğulan çocuklar hepsi birbirine benziyor. Hele onlar biri birinden, biri diğerinden seçilmiyor. Çocuklar hepsi birbirine benziyor. Ama sonralar sifatte değişir, simada değişir. Sonralar insanlara ad koyulur. Birinin adı olur Ali, birinin adı olur Veli, birinin adı olur Kasım ve ilahire. Sonra büyüdükten sonra her bir tahsil, bir yolda bir meslek kazanır. Ondan sonra rütbelere çatır. Mesela tuta orduya gidirse biri albay olur, biri adi bir asker olur. Biri müellim olur, biri mühendis olur ve ilahire. Rütbeler de değişir. Ama insanlık hepsimizde olmalıdır. Aynı binada doğduk. Herkes atsız doğulur. Biz değiliz doğulur. Siz değiliz doğur. Herkes atsız doğuyor. Sonradan ise ona baba, anne ad koyuyor. Önce bir ad. Sonrası kiminin neçe adı, çini, rütbesi olur. Yalnız doğum evinde herkesin bir adı var. Burada tüm doğanları bebek adlandırırlar. Kapalıdır gözleri. Gecesi, gündüzü bir. Arzusu bir, sözü bir. Diyelim aç, susuzdur. Yahut da uykusuzdur. Ağlayacak o ancak. Ağlamak onun hele tek birce silahı var. Ağlamakla bildirir arzusunu, sözünü annesine çocuklar. Ağlamak ilk dilidir belki beşeriyetin. Ağlamakla başlayıp alfabesi sanatın, felsefenin, hikmetin. Aynı binada doğduk. Biz her işte bir olduk. Doğduksa da biz bunu o zaman hiç duymadık. Boydan, yüzden hiç türlü seçilip ayrılmadık. Beraber olduk demek. İlk adımız bir bebek. İlk elbisemiz belek. İlk sözümüz ağlamak. İlk gıdamız süt oldu. Sonrakılar bilemem nereden uyduruldu. Adlarımız değişti. Kılıf kıyafetimiz, elbisemiz değişti. Hep çehremiz değişti. Yemeğimiz değişti. Dilimiz de değişti. Her işimiz bir iken ya sonradan yaranan bu ayrılık ne işti? 1963. yılda
2: ya Resulallah, bir kum tanesi, sıcak ve kavuran bir kum tanesi, bir değil bin çöl aşmak isterdim efendim. Ayağının tozu olan o bir kum tanesine ermek için ve görmek için Mekke'deki siyah gül Kabe'ni, gözlerini ey Resul.

olduğum gibi kim görebilir beni? Ne rengim var benim, ne nişanım. Benim de bildiğim sırlar var diyeceksin ama hem o sırlarım ben, hem o sırları saklayan. Bu gönül ne vakit durulacak bilmem. Ama şu anda hiç kımıldamadan duran da benim, yürüyüp giden de ben. Ben bir denizim, kendi varlığı içinde taşan, uçsuz bucaksız, alabildiğine geniş, kıyısız, hür bir deniz. İki dünya da yok oldu gitti bende. Artık ne bu dünyadan sorsunlar beni, ne o dünyadan.

Sen bizim tıpkımızsın, dedi ey can. Amma yaptın, dedi. O da ne demek? Şu gördüklerin hep benim. Yoksa, dedim, sen o musun? Hey, kendine gel, sus, dedi. Benim ne olduğum dile gelmez. Öyleyse, dedim, işte sana dilsiz dudaksız konuşan biri. Yoklukta ayaksız yürümedeyim, gökteki ay gibi. İşte sana elsiz ayaksız durmadan koşan biri. Böyle koşup durmak, dedi bir ses, seninle ne gerek? Bak bana, apaçık ortadayım da gene gizliyim. Sen beni gör asıl, beni. Eşi bulunmaz bir gizli maden olmuşum. Eşi bulunmaz bir deniz olmuşum ben. Tebrizli Şems'i gördüm göreli.

cevap verdi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine sormaya devam etti. Bir hayır yapmaya var mısın? Nedir o? Dedi çöldeki bedevi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine şöyle devam etti. Allah'tan başka bir ilah olmadığına, onun eşi ve benzerinin bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edeceksin. Bedevi bu sözler karşısında şöyle dedi. Söylediklerinin doğruluğuna şahidin var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Şu ağaç şahidimdir. Allah Resulü vadinin sağ kıyısında duran ağacı çağırdı. Ağaç yeri yararak geldi. Peygamberimizin önünde durdu. Allah Resulü ağaca 3 defa şahitlik ettirdi. Ağaç da şahitlikte bulundu ve eski yerine döndü. Bedevi kabilesinin yanına gitmek üzere ayrılırken şunları söyledi. Kabilem beni dinlerse onları da getiririm. Yoksa ben sana döner seninle olurum ya Resulallah dedi. Hani veda ederken sormuştun ya, ey Allah'ın sevgili Resulü, tebliğ ettin mi diye. Ettin ya Resulallah, ağaçlar bile şahit, yollar şahit, ikiye ayrılan ay şahit, kovulduğun şehir şahit, taş şahit, inanmayanlar bile şahit. Ve şahidiz ki ya Resulallah, davet sürüyor, varislerin her an önce güzel halleriyle insanı insan olmaya, kendini bilmeye davet ediyor. Şahidiz ya Rab, şahidiz ya Rab, şahidiz.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın

cehaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum, el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0-11 98 99 0-551 011 98 99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444. perayeşilçınar.com.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Evşenül Kebir.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Ya Kerime Safh, Ya Azim El Men, Ya Kethir El Khayr, Ya Kadim El Fadl, Ya Latif El Sun'a, Ya Daim El Lutf, Ya Nafis El Kerb, Ya Kâşif El Durr, يا مالك الملك يا قاضيا بالحق سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
4: Ey affı hoş olan, ey nimeti büyük olan, ey hayrı çok olan, ey fazlı köklü olan, ey sanatı latif olan, ey lütfu daim olan, ey sıkıntıları gideren, ey zararları kaldıran, ey mülkün sahibi, ey hak ile hükmeden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
7: Ya

0: Ey mağlup edilmeyen aziz, ey elle tutulmayan latif, ey uyumayan gözetleyici, ey bitmeyen mevcut, ey ölmeyen hay, ey düşmeyen melik, ey fena bulmayan baki, ey cehalet arız olmayan alim, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan samet, ey zaafa uğramayan kavi, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya vahidu ya varid ya

Allah'ım, senin isim ve sıfatlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey bir olan, tek merci olan, ey güçlü ve varlıklı olan, ey şahit ve hazır olan, ey şerefli ve yüce olan, ey yerli yerinde işler yapan, ey hayat ve dirilişin kaynağı olan, ey varis ve sahip olan, ey zarara sebep olan, ey menfaatin kaynağı olan, ey yol gösteren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey bütün yüceliklerin kaynağı olan, ey bütün keremler kendisinden olan, ey bütün merhametlerin esası olan, ey bütün hükümlerin gerçek sebebi olan, ey bütün ilimler onun ilminden olan, ey zamanları aşan, ey büyüklüğün tek sahibi olan, ey celal ve haşmetin aslı olan, ey izzetin menşei olan, ey bütün letafet ve güzelliğin kaynağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey sözünü yerine getiren, ey sözünü ifa ederken acze düşmeyen, ey kudretini kullanırken yüceliğinden bir şey kaybetmeyen, ey yüceliğiyle beraber çok yakın olan, ey yakınlığıyla beraber latif olan, elle tutulmayan, ey latifliğiyle beraber makam ve şeref sahibi olan, ey makam ve şerefiyle beraber izzet sahibi olan, ey izzeti içinde büyük olan, ey büyüklüğü içinde kerem ve ikram sahibi olan, ey ikram ve izzeti içinde övülen, saygı duyulan Zat-ı Kibriya, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve kullu şeyin

Ey her şey kendisine boyun eğen, ey her şey kendisi için oluşan, ey her şey kendisiyle vücutta duran, ey her şey kendisine yönelen, ey her şey kendisinden korkan, ey her şey kendisini tesbih ve tenzih eden, ey her şey kendisiyle ayakta duran, ey her şey kendisine huşu duyan, ey her şey kendisine varan, ey her şeyin fani olup da kendisi baki olan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: أجرنا من النار.
1: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına yeten, ey her türlü derde deva veren, ey vadinde duran, ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren, ey her şeyiyle yüce olan, ey kullarını iyiliğe ve cennete davet eden, ey iyi kullarından hoşnut olan, ey hikmet ve adaletle hükmeden, ey varlığının sonu olmayan, ey dilediğini doğru yola ulaştıran, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
0: Ya Eman!

Ey ancak kendisine firar edilen, ey ancak kendisine kaçılan, ey ancak kendisine sığınılan, ey ancak kendisine tevekkül edilen, ey ancak kendisi gaye olan, ey kurtuluş ancak onda olan, ey rağbete layık ancak kendisi olan, ey ibadete layık ancak kendisi olan, ey ancak kendisinden yardım dilenilen, ey havl ve kuvvet ancak kendisiyle olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey en iyi kendisinden korkulan, ey en iyi matlup kendisi olan, ey rağbete en layık kendisi olan, ey istenmeye layık en iyi kendisi olan, ey en iyi gaye kendisi olan, ey zikre en layık kendisi olan, ey şükre en müstehak kendisi olan, ey sevgiye değer yalnız kendisi olan, ey en iyi makamlara kullarını koyan, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve halaka fesevve, ya men huve kaddara fehedâ, ya men huve yekşiful belvâ, ya men huve yesme'un necvâ, ya men huve yunqidhul gharqâ, ya men huve yuncil helke, ya men huve yeşfil merda, ya men huve emate ve ahya, ya men huve adhaka ve abka, ya men huve adalla ve ahda, subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, ecirna minen nar.
0: Ey yaratan, şekillendiren, tesviye eden, ey takdir eden, planlayıp yol gösteren, ey mahlukatın önündeki belaları gideren, ey dua ve münacatları kabul edip yardım eden, ey maddi manevi boğulanları kurtaran, ey helaketler içine düşenleri çeken, ey hastalara şifa veren, ey ölüm ve hayat kendi elinde olan, ey güldüren ve ağlatan, ey saptıran ve hidayet eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan, ey ayıp ve kusurları örten, ey düşmanlarını mağlup eden, ey her şeye gücü yeten, ey bütün mahlukatının hallerini gören, ey bütün mahlukatı yoktan var eden, ey kendine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren, ey kendisini zikredenleri yad eden, ey dostlarına yardım eden, ey dilediğini zorla yaptıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fil berri vel bahri sebiluh. Ya men huve fil afaqi ayatuh. Ya men huve fil ayati burhanuh. Ya men huve fil memati kudretuh. Ya men huve fil kuburi izzetuh. Ya men huve fil kıyameti milketuh. Ya men huve fil hisabi heybetuh. Ya men huve fil mizani kazauh. Ya men huve fil cenneti rahmetuh. Ya men huve fin nari azabuh. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Ecirna minen nar.
0: Ey kara ve denizdeki yollar kendi inayetiyle yaratılmış olan, ey kendi varlığının mucizeleri afakta görünen, ey mucizeler içinde varlığının delilleri görünen, ey kudret ve azameti ölümde tezahür eden, ey izzet ve kahhariyeti kabirlerde tezahür eden, ey iktidar ve malikiyeti kıyamette görünen, ey hayat ve büyüklüğü hesap gününde görünen, ey kaza ve yargısı mizanda zahir olan, ey rahmeti bütün haşmetiyle cennette görünen, ey azap ve kahrı ateşte tecelli eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya men huve ileyhi

0: أجرنا من النار.
1: Ey korkanların kendisine kaçtığı, ey günahkarın kendisine gittiği, ey tevbekarların kendisine yöneldiği, ey isyankarların kendisine sığındığı, ey dünyayı istemeyenlerin kendisine arzu ettiği, ey hata işleyenlerin kendisinden umutlu olduğu, ey müritlerin kendisiyle huzur ve ünsiyet bulduğu, ey iyilerin, inanmışların kendisiyle iftihar ettiği, ey mütevekkillerin kendisine tevekkül ettiği, ey araştırıcıların kendisiyle huzur ve sükunet bulduğu, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: Allah'ım.
1: Ey her yakından daha yakın olan, ey bütün sevgililerden daha sevgili olan, ey bütün büyüklerden daha büyük olan, ey bütün azizlerden daha aziz olan, ey her kuvvetliden daha kavi olan, ey her müstaniden daha zengin ve gani olan, ey her cömertten daha cömert olan, ey en şefkatliden daha şefkatli olan, ey en merhametliden daha merhametli olan, bütün şefkat ve merhamet vesaire sıfatların aslı olan, ey en haşmetliden daha haşmetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeye her şeyden daha yakın olan, ey bütün mahlukatını gözetleyen, ey müminlerin sevgilisi olan, ey kullarının dualarına cevap veren, ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören, ey bütün dertlere deva veren, ey her şeyi bütün incelikleriyle gören, ey her şeyden haberdar olan, ey her şeyi nuruyla aydınlatan, ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur. Kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

kayboluşun kapısı arandığında veya sonsuzluğa uzanan ipin ucunda hep İstanbul gelir aklıma.

canın acıya tiryaki olduğu yer. İki deniz, iki kıta yüz yüze gelir de bin hayal belirir, bin hayal kaybolur gözlerde. İstanbul eşsiz resmin söylediği şarkıdır. Öyle içli, öyle berrak ve derin. Geceleri yedi tepeden sesi gelir sahillerin. Kendini bulmanın öyküsü burada yazılır. Yok oluş dehlizlerinin yanı başında. İnsan insanı az bulur, çok kaybeder İstanbul'da. Bir çeşme İstanbulluysa akmasa da olur. Tarih düşünür çünkü, zaman konuşur. Bir kez düşmesin yolun İstanbul'a, dönüşü yoktur.

0: eyleme Allah.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
3: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılan ve ittiba eden kullardan bizleri eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttegû beyten yukalu lehul hammâmı. Adına hamam denilen evler var ki bu evlerden sakının. Yani buralara gitmeyin. Buralardan korunun. Femen dakhalehu felyestetir.

0: Kim ki oraya girerse, girmek zorunda kalırsa, o zaman o örtünsün. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tabi hamamları görmemiş. Belki Şam seferine gittiği zaman görmüş de olabilir. Ne diyor? Öyle bir ev var ki, öyle bir yer yapıyorlar ki onun ismine hammam demişler. Yani hamam biliyorsunuz hamim böyle sıcaklıktan gelmiştir. Oraya diyor siz hamam ismi verilir, siz de hamam ismi veriyorsunuz. Oralardan sakının, oralara girmeyin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sahabe-i kiram da ey Allah'ın Resulü, tabi oralara gitmiş, yolculuklara gitmişler, ticaret kervanlarında bulunmuş olanlar da oraların durumunu şöyle anlatmaya çalışıyorlar. Orada insanlar yıkanır, temizlenir, üzerlerindeki kirleri bu şekilde atarlar diye anlatıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlara cevaben şöyle diyor. Hani oradan sakının, girmeyin. Ama girmek zorunda kalacaksanız, bir ihtiyaç hasıl olmuşsa, yıkanmak zorundasınız. İhtiyaç hasıl olmuşsa oraya girerken ne yapacaksınız? Örtüneceksiniz. Oraya girdiğiniz zaman da örtünün. Bu nedenle hamama girmenin adabı vardır. Yani bakarsınız ilmihal kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda, hadis kitaplarımızda hamama girmenin adabı vardır. Şart şudur, mümkün mertebe erkeklerin hamama gitmemesi, bir ihtiyaç hasıl olursa gitmeleri caizdir. Ha, giden kimseye iki şey gerekir. Biri kendinde, diğeri de başkalarına ait. Kendinde o ait olan nedir? Bir erkek hamama girdiği zaman Peygamberimiz ne yapsın diyor, örtünsün. Örtünme nedir? Erkeğin avreti göbekleriyle diz kapağı, değil mi? Burayı örtecek. Hamama giren kimse buralarını örtecek. İkinci şart ne? İkinci şart da gözünü örtecek. Başkalarının görünebilir olabilen yerlerine bakmayacak. Bu nedenle Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh hamama gitme durumu söz konusu olduğu zaman gidermiş. Kendisini böyle yüzünü duvara doğru döner, arkasına doğru bakmazmış. Ve hatta bazı zaman gözüne böyle bir bezle bağladığı da rivayet ediliyor ki bazı insanlar yeri geliyor riayet etmiyorlar veya birden açılma tehlikesi söz konusu. Bu nedenle bu konuda hassas olmuşlar. Demek ki hamama giren bir insan ne yapacak? Farz olan nedir? Setre avret dediğimiz göbeğiyle diz kapağı arasını kapatacak. Bu bir. İkinci olarak gözlerini kapatacak. Başkalarının avret yerlerine bakmayacak veya başkalarını böyle süzüp süzüp bakmayacak. İşte nedir bu hamamın iki şartı. Sonra bunun tabi sünnetleri de var. Sünnetleri nedir? Birinci olarak girmeden önce duasını yapacak. Allah'a sığınacak. Şeytandan Allah'a sığınacak. Çünkü o gibi yerlerde şeytan çok olur. Allah'a sığınacak. Sol ayakla girecek. Orada Kur'an-ı Kerim okumayacak. Efendim selam verilse bile o selamını alacak. Afaki Allah. Allah seni affetsin. Allah sana afiyet versin gibi sözler söyleyecek. Zaten bizde de vardır. Şifa olsun, saatler olsun türü böyle iyi niyet dilekleri vardır. Ve orada temizlenmeyi niyet edecek. Temizlenmeye kastedecek. Hamama giriş gayesi de temizlenmek olacak ve temizlenmeyi kastedecek. Bununla birlikte bir de ne yapacak? Diyecek ki işte ben buraya girdim, temizleniyorum, abdest alıyorum ve orada cehennemin sıcağını hatırlayacak. Çünkü biliyorsunuz hamam az önce de söylediğimiz gibi sıcaklık demek, hararet demek, hamim diyoruz değil mi bazen? İşte bu nedenle o sıcaklığı hatırlayacak, cehennem de böyle sıcaktır diyecek ve cehennemin sıcaklığından Allah'a sığınacak, Allah'tan yardım dileyecek. Allah'ım beni bu cehennem azabından koru demek suretiyle o cehennemin durumunu göz önüne getirecek ki daha dünyadayken canlı şahidi ortam işte sıcaklığı ne oluyor bunalıyoruz, sıkılıyoruz, kendimizi zor dışarı atıyoruz değil mi çoğu zaman? İşte burada kişi bunları düşünmek suretiyle orada cehennem azabından Allah-u Teala'ya sığınacak ve temizliği kastedecek. Bir de ne yapacak? Suyu az kullanacak. Suyu az kullanacak. Niye? İsraf yapmayacak. Müslüman müsrif değildir. Allah-u Teala israfı sevmez. Müslümanlara da israftan sakınmayı emretmiş. Ve Müslümanlar da ne yapacak? Abdest dahi alsa israf etmeyecek. Yeterince kafi miktarda suyu kullanmış olacak. Hatta İmam Gazali şöyle diyor. Diyor suyu çok kullanırsa hamamcı da diyor onu görürse adam diyor oradan diyor şey olabilir. Böyle nefret duyabilir. Ya bu ne yapıyor, şu ne yapıyor gibi içinden diyor size karşı buz oluşturabilir. O nedenle diyor bundan sakınmanın bir faydası da odur. İşte Müslüman israf da yapmayacak ve bu şekilde bu şartlar dahilinde hamama girecek. Ha mümkün mertebe hadis-i şeriften şu dersi çıkarmış ulema, şu hükmü çıkarmış. Mümkün mertebe hamama gidilmeyecek. İhtiyaç olursa gidilecek. Ama kadınlar da hamama gitmeyecek. Onların hamama gitmesi mekruhtur. Fakat bir özür sebebiyle gidebilirler. Bir özür sebebiyle gidebilirler. Çünkü bu noktada Peygamberimiz ne diyor? Kadınları hamama göndermeyin diye çağrıda bulunuyor. Ve hatta yine Hazreti Ayşe hamama gidenlere yani özürü olmadan hamama gidenlere de bir serzenişte bulunuyor. Diyor Peygamber buyurdu ki bir kadın evinden başka bir yerde elbiselerini çıkarırsa Allah'la arasındaki perdeyi kaldırmış olur. Bu nedenle erkekler ihtiyaç halinde gidebilir. Kadınlar da gitmemeleri en güzelidir, uygunudur. Fakat özür halinde de gidebilirler. Bir özürleri söz konusuysa onlar da gidebilirler. Fakat gittikleri zaman da dikkat edeceklerdir. Yani tesettüre, kendileri tesettüre kapanacak. Tesettüre riayet edecekler. Çünkü kadınların da kadınlara tesettürü biliyorsunuz göğüsle diz altına kadardır. Bu noktalara dikkat edecekler ve hassas davranacaklar. Aynı şekilde gözlerini de bakmaktan sakınacaklar. Ve kitaplarda şöyle bir de kayıt var. Onu da sizlerle paylaşalım. Diyorlar ki ilk hamamı Süleyman Aleyhisselam inşa etmiş. Yani ilk defa hamam yapımını Süleyman Aleyhisselam yapmış diye kitaplarımızda böyle bir kayıt var. Biz de bunu burada bilmiş olmuş olalım inşallah. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttegû hudâce salâti. Namazın eğriliğinden, noksanından sakının. Yani namazı düzgün yapın. İzâ rak'al imâmu. İmam rükûya gittiği zaman ferkâû. Siz de rükûya gidiniz. Ve izâ rafa'a. Kalktığı zaman, doğrulduğu zaman ferfa'û. Siz de ne yapınız? Doğrulunuz. Şimdi cemaatle namaz kılmayı dinimiz emretmiş. Çünkü zaten Kur'an-ı Kerim'de secde ediniz, rükû ediniz diye ne yapıyor? Hep böyle topluca bir emir var. Bu nedenle namazlarımızı mümkün mertebe cemaatle kılmaya çalışacağız. Mümkün mertebe yani son haddine kadar cemaatle kılmaya çalışacağız. İmama uyduğumuz zaman da ne yapacağız? İmamın komutuna dikkat edeceğiz. Nedir? İmam Allahu Ekber dediği zaman rükûya gideceğiz. İmam Semiallahu limen hamide dediği zaman da kalkacağız ve doğrulacağız. Rükûya gittiğimiz zaman imamdan önce gitmeyeceğiz. Zaten imamdan önce giderse ve imamdan önce de başını kaldırırsa bu kimsenin namazı bozulabilir. Böyle bir tehlike var. Ve imamdan önce gitme hoş bir davranış değildir. İmamdan önce kalkmak da hoş bir davranış değildir. Bunlar nedir? Namazın eğrilikleridir, noksanlığıdır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz gibi büyük bir ibadeti yapmamız gerektiğini ve yaparken de nelere dikkat etmemiz hususunda bizleri uyarıyor. Nedir hudaç? Noksanlık demek. Ha, namazınızı noksan bırakmayın, eksik bırakmayın. Namazınız tam olsun. Çünkü imandan sonra sorulacak sual nedir? Namazdır. Kulun namazı güzel olursa, düzgün olursa diğerleri de böyle arkası arkasına gelir. Çünkü namaz Allah-u Teala'nın Ankebut suresinde buyurduğu gibi insanı fuhşiyattan, kötülükten ve münker olan aklın ve şeriatın kötü gördüğü davranışlardan uzaklaştırır. Bu da neyle olur? Kişi namazını tam olarak kılarsa, yerli yerince kılarsa, noksanlık bırakmazsa o zaman ne olur? Bu namaz güzel olur, mükemmel olur ve bu namaz sahibine fayda verir. sahibini korur, fuhşiyattan korur, münker olan, kötü olan işlerden, ahlaksızlıktan, yalandan, zinadan, hırsızlıktan, her türlü kötü davranıştan, yalancılıktan korur ve muhafaza eder. Ama namaz noksanlaşırsa o zaman ne olur? Kalp de noksanlaşır. Noksanlaşan kalp, zayıflayan kalp de kötülüğe doğru meyleder. Nefsi emmarenin emrine girmeye doğru gider. Allah korusun. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazınızı noksan yapmayınız diyor. Namazın noksanları noktasında sakının ve dikkat edin. Namazı noksan etmeyin. İmama uyduğunuz zaman imam Allahu Ekber dediği zaman siz de hemen akabinden ne yaparsınız? Rükûya gidersiniz. İmam rükûdan kalktı. Semiyallahu limen hamide dedi. Hemen siz de ne yaparsınız? Kalkarsınız. İmamdan önce rükûya gitmezsiniz. Çünkü insanların çoğu bunu yapıyor. Veya imamdan önce başınızı kaldırmazsınız. Bu da yapılıyor. Bunlar nedir? Namazın noksanlıklarıdır. Namazda noksanlık verecek davranışlardır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor. Namazınızı düzgün yapın. Zaten Allahu Teala bize ne diyor? Ekimus sala. Namazı ikame edin diyor. Yerli yerince oturtun. Yerli yerince yapın. Kıyam, ayakta durma diyoruz ya. Hani namazın şartlarından birisi de kıyamdır, ayakta durma. Ama kıyamı genel manada aldığımız zaman bir şeyi ayakta tutma demektir. Ve Allahu Teala bizlere ne diyor? Namazınızı kılın, ayakta tutun. Namazı ayakta tutma ne demek? Dini ayakta tutma demektir. Çünkü namaz dinin direğidir. Kim diyor namazı terk ederse dinini yıkmış olur. Namazı ayakta tutabilmemiz için de çok dikkat etmemiz lazım. Her haline, secdesine dikkat edeceğiz, hakkını vereceğiz. Rükûya dikkat edeceğiz, rükûn hakkını vereceğiz. Teşehhütte oturuyoruz, kaidede oturmamız gerekiyorsa, nasıl oturmamız gerekiyorsa öyle oturacağız. Ne okumamız gerekiyorsa okuyacağız. Değil mi? Şimdi kaidede oturduğumuzda tahiyyatı okuyoruz. Kıyamdayken onu okuyabilir miyiz? Hayır. Kıyamda okuduğumuzu orada okuyabilir miyiz? Hayır. Her şeyi yerli yerine koymamız lazım. İkame etmemiz lazım ki namaz olsun. İşte insanların yapmış olduğu çok büyük hatalardan birisini de Peygamberimiz ne anlatıyor? Diyor ki imam rükûya gitti mi siz de gidin. İmam doğruldu mu siz de doğrulun. Ne imamdan önce rükûya gidin, ne imamdan önce ayağa kalkın. Ne de imam kalktı fazlaca da rükûda siz beklemeyin. Onunla birlikte ne yapın? Kalkın. Çünkü diyor imam uyulması içindir. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Yani imam oraya niçin konmuş? Uyulması içindir. Biz onun kıraatına uyuyoruz, onun tekbirlerine uyuyoruz, onun selam vermesiyle namazımızı bitirmiş oluyoruz. İmam uyulması içindir. Bu nedenle bizler de ne yapacağız? İmama uyacağız, imama tabi olacağız ve namazda bu konulara dikkat edeceğiz. Gerçekten camilere gittiğimiz zaman bunu görüyoruz. Bakıyorsun adam erken kalkmış veya imam daha gitmeden hemen gidiyor. Bu nedir? Bir, kalbi başka işlerde, kulağı başka yerde, imamda değil. Bunun işaretidir, göstergesidir. Hepimiz bu noktada dikkatli davranmak zorundayız. Hakkını vermemiz gerekiyor ve namazı ikame etmemiz lazım. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem bizlere uyarıyor. Ha, bu konuda namazın noksanlığından dikkat edin. İmam rükûya gittiği zaman siz de rükûya gidin. İmam başını kaldırdığı zaman siz de başınızı kaldırın diye buyuruyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inşallah hadislerde gelecek. Ne diyor? Ben diyor sizi görürüm. Allahu Teala ona bir lütuf vermiştir. İnşallah zamanı geldi mi onu da böyle geniş anlatmaya çalışırız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine bunu anlatıyor. Çünkü Peygamberimiz her yönde yol gösterici. Bize namazı nasıl kılacağımızı gösteriyor. Çünkü diyor ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni nasıl görüyorsanız siz de öyle namazınızı kılın. Yani biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kılmışsa öyle namaz kılmak mecburiyetindeyiz. Peygamberimiz de ne diyor? Beni nasıl görüyorsanız öyle namaz kılın. İşte Peygamberimiz en çok yapılan hatalardan bahsediyor. İnsanların yapabileceği hatalardan bahsediyor. O gün olacak olmuş hatalar ve bugünün insanların da düştüğü hatalar. Bakıyoruz aynı hatalar günümüzde de işleniyor. Ya mübarek namaz kılıyorsun, Rabbin huzurundasın, imama da uymuşsun. O zaman ne yap? biraz sabırlı ol, imama kulağını ver, gönlünü Allah'a ver. Ondan sonra imam tekbirini aldığı zaman sen de rükuya git. Rükuda güzelce mutmain olarak böyle kalbin rahatlasın. Böyle sırtın dümdüz olsun. Çünkü hadis-i şerifler var. Ne diyor? Sırtınızı dümdüz yapacaksınız. Dümdüz olacak. Kafasını böyle aşağı eğip sallamayacak. Çünkü bunlar rükunun gerekleridir. Peygamberimiz güzel bir şekilde namaz kılmayı anlatıyor. Biz de ne yapacağız? Buna dikkat edeceğiz. Böyle kafayı fazla sallamayacağız. Kafayı böyle ta ayaklarımıza, diz kapaklarına değecek bir hale getirmeyeceğiz. Çünkü Peygamberimiz bu tür yapmayı yasaklıyor. Orada tesbihatımızı okuyacağız. Ha, imam ne yapacak? Semiyallahu lümen hamide dediği zaman akabinden biz de ne yapacağız? Başımızı kaldıracağız ve orada da ne yapacağız? Bekleyeceğiz. İşte bunlar namazın gerekleri ve yapılması gerekenler. Ha, bunlar yapılmasa ne olur? Namaz noksan olur. Bir noksan namazda da Allah-u Teala'nın huzuruna çıkılmış olur. Allah-u Teala namazı hakiki manada kılan, namazı böyle güzel bir şekilde kılan ve noksanlara gitmeyen, noksan bırakmayan kullarından bizleri eylesin. Çünkü namazı düzgün oldu mu hem dünyası düzgün olur insanın hem ahireti düzgün olur. Allah-u Teala bu düzgün olan kullardan bizleri eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Burada da programımızın sonuna gelmiş bulmaktayız. İnşallah bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giren son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsar. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir? Değil mi sinede birdir vuran yürek, yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Baksana kim boynu bükük ağlayan? Hakkı hayatın senin ey Müslüman. Kurtar o biçareyi Allah için. Artık ölüm uykularından uyan. Bunca zamandır uyudun, kanmadın. Çekmediğin kalmadı, uslanmadın. Çiğnediler yurdunu baştan başa, sen yine bir kere kımıldanmadın. Ninni değil dinlediğin velvele, kükreyerek akmada müstakbele. Bir ebedi sel ki zamandır adı, haydi katıl sen de o coşkun sele. Karşı durulmaz, cereyan sine çak, varsa duranlar olur elbet helak. Dalgaların anlamadan seyrini, göz göre girdaba nedir inhimak? Dehşeti maziyi getir yadına, kimse yetişmez yarın imdadına. Merhametin yok diyelim nefsine, merhamet etmez misin evladına? Ben onu dünyaya getirdim diye kalkışacaksın demek öldürmeye. Sevk ediyormuş meğer insanları hakkı ubüvvet de bu caniliğe. Doğru mudur yeis ile olmak tebah? Yok mu gelip gayrete bir intibah? Beklediğin supu kıyamet midir? Gün batıyor, sen arıyorsun sabah. Gözleri maziye bakan milletin ömrü temadisi olur nekbetin. Karşına müstakbeli dikmiş huda, görmeye lakin daha yok niyetin. Ey koca şark, ey ebedi meskenet, sen de kımıldanmaya bir niyet et. Korkuyorum garbın elinden yarın kalmayacak çekmediğin melanet. Hakkı hayatın daha çiğnenmeden kan dökerek almalısın merdi sen. Çünkü bugün ortada hak sahibi bir kişidir hakkımı vermem diyen.

Anam, mektubun geldi. Bugün Haziran. Kimselere gösteremediğim ak saçlarının kıvrımlarından haberim geldi. İki damla gözyaşın sarı kağıtta. Çok bakarsın yağmur yağında, ıslak ve buğulu camların ardından bilirim. Bilirim acı nasıl da toprak olur, oturur adam yüreğine. Ne var yani işte, iyiyim diyorum ya. İnan olsun iyiyim anne. İnsan gerçekten iyi oluyor iyiyim dedikçe. Bak, bak üzülme. Yazıyorum bir daha. Ne olur üzülme. Üzülmüyor analar. Oğulları üzülme dedikçe. Üzülmüyor analar.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
0: Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.

0: fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Ey kerem sahibi yüce peygamber, vakit tamam diye gelince haber, bilinmez diyara başlar bir sefer. Bunca ağır yükle bilmem ne derim, o gün senden başka kime giderim? Müntekim ismiyle Rabbim tecelli ederse bizlere sensin teselli. Şefaat kânisin özünden belli. Arz et halimizi ulu Allah'a, güçlük mü var canım sen gibi şaha? Bu yalın gerçeği bilenler bilir, senin ilmin levh-u kalemden gelir. Kereminden dünya ahiret feyz alır, müştakız feyzine ya Resulallah. Arınsın ruhumuz, sun şeyen lillah. Kesme ümidini, gel etme ahva. İşlemiş olsan da bir nice günah, affeder hepsini, gafurdur Allah. El aç dergahına seherde erken, ürpersin vicdanın dua ederken. Huzuruna boyun büküp gelince, coşturur deryayı rahmeti bence. Rabbim o rahmeti taksim edince, günahlara göre taksim yapılır, en çok payı ondan asiler alır. Düşündükçe artar, coşar imanım, İsmini anarken ürperir canım. Ey rahmeti sonsuz olan sultanım, n'olur ümidimi çıkarma boşa, beni amelimle koyma baş başa. Huzuruna elim bomboş giden de, her yandan korkular hücum eden de, dayanacak takat ne gezer bende? Lütuf senin, kerem senin, suç benim. N'olur Rabbim günahımdan geç beni. Esen yeller selamımı götürsün, kıble yeli nur kokunu getirsin, onulmaz dertlere derman yetirsin. İzin ver Allah'ım bulutlar alsın, her an Habibine salavat yağsın. Seher yeli dalı dala kattıkça, sorgun yaprağını kımıldattıkça, bozdeveyi süren nara attıkça, selam olsun bizden Resulullah'a, son buldu kasidem şükür Allah'a.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: İletişim 0551 011 98 99 0551 011 98 99.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Fatiha Suresi 1-7. Müminlerin Duası.
1: Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır O, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir O. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Duhan 12-16 Cehennemliklerin Duası. O gün insanlar, "Ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz," derler. Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti. Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve "Bu öğretilmiş bir delidir," dediler. "Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz. Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız."

gidiyor işte. Son bir söz söylemeye, son bir veda etmeye çağırdı ashabını. Aşıkların ummanı, dertlerin dermanı, ışıkların aydınlığı gidiyor. Kolay mı giderken bakabilmek onun ihtişamlı gövdesine? Kolay mı söyleyin ağlamayıp tutabilmek gözleri? Kolay mı ki Muhammed'im gidiyor? Sular tersine akıyor. Göğe bir tutam çamur sürüyor çocuklar. Mavi bulutlar bugün kapkara. Böyle bir an yaşanmasın istiyor Mekke. Sevdanın mimarı gitmesin istiyor. Neylersin ey canı canan? Neylersin yaşlı bakan gözüm? Resulullah'ım gidiyor. Analar başına karaları bağlamış bugün. Babaların göğsünde bir çocuk yetimi sancısı. Nasıl sevdalanmasın yürek? Nasıl yasa boğulmasın? İki elini başının arasına alıyor Ammar bin Yasir. Yaşlı gözlerine denizler sığdırıyor. Alemlerin sevdası gidiyor. Kainatın gülü gidiyor. Kolay mı ağlamamak? Resulullah'ım gidiyor.

camlarda bekleşen kuşların boğazına takılmış bahar sevinci. Uçmak istemiyor hiçbiri. Çünkü biliyorlar ki uçmak ayrılmaktır sevdadan. Uçmak kurtuluş değildir artık. Gözler sultanıma ağlıyor. Bir bekleyiş var ashabında. Bekleyiş ki korkunun üstünde bir korku. Öksüzlüğün üstünde bir öksüzlük. Son sözlerini söyleyerek Muhammed'im gözlerden uzaklaşıyor. Aranızdaki yoksulları yiyeceklerinizin bir kısmıyla besleyin. Kendi giyindiğiniz gibi giydirin onları diyordu. Kolay mıydı bir asrı böyle uğurlamak? Tutuşan bütün gecelerin içine sanki bir nur doğdu. Bir Haziran günü yastı topraklardan Muhammed'im gidiyor. Şimdi söylemediği ne? Sana ayak bastığı ilk günü söyle. Hazreti Hamza'nın onu nasıl korkuyla beklediğini söyle. Ashab-ı Muhammed'in içine bir korkunun salındığını söyle. Anlat Medine, Tala el-Bedru aleyna diyen diller nasıl da gözlerde yaş bırakıyordu. Şimdi söyle Medine, nasıl da bağrına bastın Muhammed'imi. Tutma artık gözlerini ey Hira Nur. Ağla, kucak açtığın bir asır gidiyor. Resulullah gidiyor. Hepiniz Adem'in neslisiniz. En iyi insan Allah'a en çok saygı gösterendir diyordu. Şimdi iyi bilin ki bütün Müslümanlar birbirinin kardeşidir diyordu. Yassı yüreklerin ortasına bir düğün alayı kuruluyordu sanki. Herkes birbirine sarılıyordu. İslamiyet'te ırk ve kabile ayrımı yoktur. Gönülden verdiğinizin fazlasını kardeşinizden istemeyin. Ne mükemmel konuşuyordu. Ağzından tane tane çıkan cümleler ashabını ve ümmetini gururlandırıyordu. Size bir kitap bırakıyorum. Allah'ın bana bahşettiği Kur'an-ı Kerim. Yardımcınız olsun. Size yol göstersin dedi. Kur'an'a sarılmış. Seni bekliyoruz sultanım. Bir Haziran günü, dağların yas tuttuğu bir mevsimde, gözler yaşa doymadı. Bir çınar yapraklarını döktü. Ümmet, ashab, kainat, toprağa sevgi ekti. Ashabın sevgilisi, ümmetin sevgilisi, kainatın sevgilisi, insanlığın sevgilisi Muhammed'im gitti. Muhammed'im gitti.

gurbetin, kapkarayız beyazında gurbetin, kan donduran mayazında gurbetin, özümmüşüm.

gönül bir yerde yine durmaz oldu. Bu derdinden kimesine bilmez oldu. Düşüp bahrı gama hiç gülmez oldu. Gönül bir gül için bin hare düştü. Onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

eden olmaz. Bela damından azat eden olmaz. Anı bir lahzacık şad eden olmaz. Gönül bir gül için bin hare düştü. Onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Yanar hicriyle yarin yok mecali. Kimesne anlayıp bilmez bu hali. Cihanı inledir ahü melali. Gönül bir gül için bin hare düştü. Onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

olup Mecnun veş aleme rüsva, dembedem çağırır vaveyla leyla, bu ahına dayanmaz kühü sahra, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Hulusi, ahü zarın yare erse, onulmaz derdine bir çare erse, bu ahü naleler gülzare erse, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

0: Davet Radyo. Şimdi reklamlar.
1: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
5: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, hicretin 8. yılıydı. İslam ordusu Suriye topraklarında, Mute Ovası'ndaydı. Bizans'ın dev ordusuyla karşı karşıyaydı. İnsanlık tarihinde eşine az rastlanır bir savaş veriliyordu. 3000 kişilik İslam ordusu 200.000 kişilik Bizans ordusuyla savaşıyordu. Bu tablo akılları zorlayan bir tabloydu. 3000 İslam evladı bunu nasıl göze alabiliyordu? Bu denli korkusuzluğun arkasında yatan neydi? Hangi bağına, hangi anlamlar vardı? 200.000 kişilik bir ordunun üzerine yürümek, ölümün üzerine yürümek olduğu çok belliydi. Ölümü bu denli hafife almak ya da ölmeyi ciddi bir olgu olarak görmemek nasıl mümkün olabiliyordu? Daha da ilerisi vardı. Ölüme seve seve gitmek vardı. Ölüme güle oynaya gitmek vardı. Ölüme hoş geldin, safalar getirdin diyen bu İslam erleri varoluşun sırrına erenlerdi. Hayatın ve ölümün anlamını kavrayanlardı. Yaşadıkları şu dünya nasıl gerçekse, onlar ahiret hayatının da aynen bir gerçek olduğunu yakinen bilirlerdi. Yakinen inanırlardı. Onların imanı yakini imandı. Yakini imanın dereceleri vardı. Önce ilmel yakin vardı. Sonra aynel yakin vardı. Daha sonra hakkal yakin vardı. Önce ilmel yakin olurdu. Kesin bir bilgiye dayanarak iman etmek vardı. Kalplerin o bilgiden zerrece şüpheleri olmazdı. O bilgi vahiydi. Rabbani bilgiydi. Rahman-ı Rahim'in Resulüne vahiy yoluyla bildirmesiydi. Ayetlerdi, surelerdi. İştenlikle iman eden mümin ayetlerin iklimine yürürdü. Ayetlerin

inşa ettiği peygamber ikliminde olurdu. İman etmenin somut halini peygamberde görürdü. Tedricen Rabbani iklimin insanı olurdu. Bu hal, bu gayret aynel yakine doğru yürümekti. Varoluş sırrını, imanın iklimini gözlerle görür boyutlara ulaşmak olurdu. Artık bilgiden öte bir atmosfere geçmiş olurdu. Hazreti Efendimiz öyle diyordu: ben ahiret alemini görsem yakinimde bir değişiklik olmaz. Onlar yakin bilgiyi hayat halinde yaşıyorlardı. Ayetler hayatın esasları oluyordu. Ayetlerse bu dünyayı ve öbür dünyayı tam bir gerçeklik çerçevesinde öğretiyordu. Biz ona şöyle diyorduk: bu hayatı yaşarken ahiretten dünyaya bakarak yaşamak vardı. Sözler, davranışlar, hareketler yarın önümüze getirilecekti. Onlardan hesap istenecekti. Hayatın her karesinden hesap vermek vardı. O zaman bütün hallere öbür dünyada nasıl karşılık bulacak diye bakmak gerçeği vardı. Hayatı yaşarken bu açıdan ahiretten dünyaya bakarak yaşamak gerekiyordu. Ahireti görür gibi yaşamak. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh İslam ordusuyla İran üzerine yürürken İran ordu komutanına yazdığı mektubunda "sizin dünyayı sevdiğiniz kadar ahireti seven bir orduyla geliyorum" diyordu. Bir de hakkal yakin vardı. Hakikati duya duya yaşamak vardı. Hakikati bütün varlığında duymak vardı. Enfal suresinin 2. ayetinde "onlar öyle müminlerdir ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer." Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları dalga dalga büyür ve onlar sadece Rablerine dayanırlar, Rablerine güvenirler. Hazreti İbrahim aleyhisselam Nemrut tarafından dağlar misali ateşlere atılıyordu. Hazreti İbrahim aleyhisselam ateşlere atılırken "o ne güzel vekildir, o ne güzel yardımcıdır, o ne güzel Mevla'dır" diyordu. Onlar imanın etkin gücüyle perdeleri kaldırıyor, hakikatin iklimine giriyorlardı. Onlar müminlerdi. Onlar güzel müminlerdi. Onlar en güzel müminlerdi. Onlar peygamber ikliminin has talebeleriydi. Mute Ovası'nda destan yazılıyordu. İslam erleri tam bir destan yazıyorlardı. Hazreti Zeyd bin Harise radıyallahu anh şehit düşüyordu. Hazreti Cafer bin Ebu Talip şehit düşüyordu. Üçüncü komutan İslam şairi Hazreti Abdullah bin Revaha radıyallahu anh da şehitler kervanına katılıyordu. Hazreti Abdullah şehit düşerken sancakta yere düşüyordu. Sancağı süratle geliyor, Hazreti Sabit bin Akran bin Salebe bin Adi bin Eclan el-Bevli el-Ensari alıyordu. Hazreti Sabit yüksek sesle "ey Müslümanlar, İçinizden birini kendinize kumandan seçin" diyordu. Müminler "seni seçtik" diyorlardı. Hazreti Sabit Halid bin Velid'e bakarak "ey Halid, al şu sancağı" diyordu. Hazreti Halid bin Velid ise "ben bu sancağı alamam. Sen buna benden daha layıksın. Çünkü hem daha yaşlısın hem de Bedir Savaşı'nda bulunanlardansın" diyordu. Hazreti Sabit radıyallahu anh "al sancağı ey Halid, vallahi ben onu sana vermek için aldım" diyordu. Hazreti Halid radıyallahu anh sancağı alıyordu. O bir askeri dehaydı. Müminler bu denli azken bir zafer elde etmeleri mümkün değildi. Onun hedefi İslam ordusunu zaafa uğratmamaktı. Büyük kayıplar verdirmemekti. Bunu başardığında aslında bir zafer elde etmiş olurdu. Bizans ordusu İslam ordusundan 60 kat daha büyüktü. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh akşama kadar ordusuna
zayiat verdirmeden savaşıyordu. Akşam iki ordu da geri çekiliyordu. İstirahat ediliyordu. Hazreti Halid yeni bir taktik geliştiriyordu. Sağ cephedeki askerlerini sol cepheye alıyordu. Sol cephedeki askerlerini de sağ cepheye alıyordu. Önde savaşan askerlerini arkaya, arkadaki askerlerini de ön safa getiriyordu. Böyle bir taktikle sabah iki ordu taarruza başlıyordu. Bizans ordusu yeni yüzlerle karşı karşıya gelince Müslümanlara takviye güçlerin geldiği zahabına kapıldılar. Müslümanlarsa ardı ardına saldırı gerçekleştiriyorlardı. Düşman ordusunda bir zafiyet oluştu. Bir dağınıklığa uğruyorlardı. Hazreti Halid bin Velid saldırıları durduruyor ve yavaş yavaş ordusunu geri çekiyordu. İslam erlerinden ciddi kayıplar vermeden geri çekilmeyi başarıyordu. Ancak İslam ordusundan 12 mümin şehit düşüyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'de mescidindeydi. Rahman-ı Rahim olan Rabbimiz zaman ve mekan perdelerini kaldırıyor, Mute Ovası'nda olup bitenleri görmesini murat ediyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mescidinin minberinde savaşı gözleri yaşlı bir şekilde izliyor ve ashabına anlatıyordu. Arkadaşlarınız düşmanla muhabereye tutuştular. Zeyd bin Harise şehit oldu dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ım Zeyd'i bağışla, günahlarını affeyle diye dua etti. Ashab-ı kiramına döndü. Siz de onun için bağışlanma talebinde bulunun buyurdu. Sonra da Zeyd'in cenaze namazını kıldırdı. Mescid-i Nebevi'de bulunan sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz'i pür dikkat takip ediyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şimdi sancağı Cafer aldı. Düşmana şiddetle saldırdı. O da şehit oldu buyurdu. Ve Allah'ım Cafer'i bağışla, Allah'ım Cafer'in günahlarını affeyle diye dua etti. Ayrıca sahabesine Cafer için bağışlanmadığına duada, niyazda bulunmalarını beyan buyurdu. Peygamber Efendimiz Hazreti Cafer'i anlatırken cenneti âlâda ona kanatlar ihsan edildiğini ve bir o yana bir bu yana uçtuğunu açıklıyordu. Peygamber Efendimiz daha sonra Hazreti Abdullah bin Revaha'nın şehit olduğunu, sonra da sancağı Halid bin Velid'in aldığını anlatıyor. Allah'ım o senin kılıçlarından bir kılıçtır. Sen ona yardımcı olursan dedi. Gözleri savaş meydanına dönük olduğu halde işte şimdi tandır iyice kızıştı buyurdu. Ve mübarek sözleriyle savaşın en çetin devresinin başladığını anlatıyordu. Mute Ovası'ndan Medine'ye geliyorlardı. İslam ordusu dev bir orduyla savaşıyor, büyük kahramanlıklar gösteriyor, destanlar yazıyor ve şimdi Medine'ye dönüyordu. Peygamber Efendimiz mescitten Hazreti Cafer'in evine geliyordu. Hazreti Cafer'in eşi Esma binti Umeys Peygamber Efendimiz'i saygıyla, sevgiyle karşılıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam melundu, mahzundu. Esma hatun, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Seni üzüntülü görüyorum, ne oldu diye sordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Cafer'in çocuklarını istedi. Çocukları koşarak geldiler. Alemlere rahmet olan Efendimiz çocukları bağrına basıyor, seviyor, öpüyor, başlarını okşuyordu. Bir yandan da sessiz sessiz ağlıyordu. Gözyaşlarına engel olamıyordu. Esma Hatun daha bir şaşırıyordu. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Seni son derece üzüntülü görüyorum. Yoksa sana kötü bir haber mi ulaştı deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cafer bugün şehit oldu. Esma Hatun çığlık attı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.
Komşu kadınlar da koşarak geldiler. Esma Hatun'un acısına ortak oldular. Hazreti Cafer'in büyük oğlu Abdullah şöyle diyordu: Resulullah benim ve kardeşimin başını okşarken ben onun yüzüne bakıyordum. Gözlerinden süzülen yaşlar sakalına akıyor, üzerimize damlıyordu. Peygamber Efendimiz daha sonra kendi hane isadetine gidiyordu. Annelerimize ve kızı Fatıma'sına Cafer'in ailesi için yemek hazırlamalarını, onları yalnız bırakmamalarını beyan buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'ye gelirken yolda Hazreti Cafer'in küçük kızı Zeynep'i görüyor. Zeynep'in boynu bükük, mahzundu. Zeynep'i kucaklıyor, gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Hazreti Sa'd bin Ubayde Peygamber Efendimiz'i ağlıyor görünce niçin ağladığını soruyordu. Efendimizin cevabı ise bu sevgilinin sevgilisine özlemidir buyuruyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

0: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki,
1: "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

Yüreğimde öyle bir sevgi var ki anlatmak mümkün mü ya Resulallah? Bağlanmışım sana, bağlanmışım gönülden. Koparmak mümkün mü yani?

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Yıl 622, yer Mekke. Kırbaçlar iniyor çıplak gövdelere. Kor ateşlere yatırılıyor insanlar. Resulün davetini kabul ettikleri için, inançlarında kararlı oldukları için, Rabbim Allah'tır, hüküm ancak Allah'ındır diye haykırdıkları için, inen kırbaçla yürekten fırlayan, her kırbaçla daha kararlı yükselen bir ses var Mekke sokaklarında. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bu kolay bir söz değildir. Bu sadece bir söz değildir. İşkence kıskacında yükselen sesler günlerce Mekke kayalıklarında yankılandı. Yollara düşene dek muhacirler, bilaller, habbablar durmadan kırbaçlandı. Fakat bir dava vardı, zorbaların bilemediği, müminlerin uğruna can verdiği bir dava vardı. Her şeyden önce, her şeyden önde. Onun için, onun yolunda ne varsa arkada kalıyordu. Arkada kalıyordu sokaklarında çocukluk anılarını saklayan şehir. Arkada kalıyordu serin gölgelerde hurma sunan bahçeler. Anne, baba, evlat, akraba, kutsal çağrıya uymayan ne kadar şey varsa arkada kalıyordu. Yürüyordu hicret erleri. İmanla, sabırla, tevekkülle. Aralarında o. O ki iki cihan güneşi. Yol Medine'ye. Aydınlık şehir, peygambere ve dostlarına kucak açan münevver şehir. Selam sana, selam peygamber sancaktarı Mus'ab'a ve onun çağrısına gönülleriyle evet diyen ensara. Ensar muhacir, bir kardeşlik destanı işler tarihe, sevgiyle dizilen harfler üstüne. Şimdi o beklenmektedir. Gözler Veda Tepesi'yle karıncalanıyor. Ağaçların en yükseğinde gözcüler, müjde, müjde diye haykırmaya hazırlanıyor. 15 gün soluk kesmiş Medine. Eller alınlarda siper, kaşlar çatık, gözler Veda Tepesi'nde. Ve birden sevinçle savrulan bir ses, geliyorlar, geliyorlar. Çalkalandı gökler. Mutlu deve Kusva, güneşi kıskandıran. Çalkalandı gökler. Mutlu deve Kusva, güneşi kıskandıran yolcusu sırtında, yolcunun sadık

0: için şükretmek bizlere vacip oldu. Ey bize içimizden gönderilen elçi! Sen ki itaat edilmesi gereken bir davetle geldin. Geldin, Medine'ye şeref verdin. Ey davetçilerin en hayırlısı, hoş geldin. Eskimiş cahiliye elbiselerinden sonra İzzet ve şeref elbisesi giydik. Boşa geçen günlerden sonra şeref göğsünden doyasıya indik. Şöyle dedi karanlıkları parçalayan şafak bana: söyleyin sizler ehli İslam'a, zillet yakışmaz Muhammed'e tabi olana. Yemin ettiğimiz gün hepimiz söz verdik. Ahdimizi asla bozmayacağız dedik. Ve doğruluğu kendimize şiar edindik. Vallahi ben kulları fenalığa sürükleyen bir fesatçı değilim. Şahit ol sen, ey esenlik yıldızı. Senin hasretin ve sevginle doluyor. Allah Teala'nın alemlere rahmet olarak gönderdiği son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ulvi derecesini, yüce mertebesini anlatmaya çalışan binlerce naat yazılmıştır. İşte onlardan birinde bir peygamber aşığı şöyle diyor:
1: Allah'ım, Arabi ile Acemi ile bütün insanların efendisine, Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere ve Harem-i Şerif'in imamı Hazreti Muhammed'e salatü selam eyle. O, insanlara bilmediklerini öğretti. Hazreti Adem'in neslindendir ama aslı bir nurdur onun. Yazılmıştır onun şerefli ismi levh-i mahfuza yakut bir kalemle. Defnedilmiştir mübarek ve latif vücudu Medine-i Münevvere'de Harem-i Şerife. Kıyamet gününde bütün alemler için şefaatçi olarak şöyle yalvarır Rabbine: Ya Rabbi, bağışla ümmetimi. Bağışla ümmetimi ya Rabbi. Ah ümmetim, sen lütuf ve kerem sahibisin ey Rabbim. Şöyle bir ses duyulur Rahman olan Allah'ın katından: şefaatini kabul ettim ey Nebi-i Muhterem. Ümmetinle beraber girin cennete. Size yoktur artık ne korku, ne hüzün, ne de elem. Allah'ım razı ol Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Kerem sahibi Ali'den. Ey o yüce Resulün cemalinin nurunu görmek aşkıyla yananlar! Ona bol bol salatü selam okuyun. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

hay-u huydan fari ol, alemde sultanlık budur. Pendini kuş eyle gil morum, Süleymanlık budur. Her kime kılsan nazar, sen anı senden yey bilup, görme kendi kendüzin, zira ki şeytanlık budur. Her ne kim sana sanırsın, san anı kardeşine, bilhakika sözüm gavşet, Müslümanlık budur. Akil isen, istediğin iste, ahir sendedir. Gayri yerden ister isen, bil ki nadanlık budur. Nefse hazzın ey muhibbi, ermegil hayvan sıfat. Zaptı nefsit, arif ol, alemde insanlık budur.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

söz biter, hıçkırığa boyanır bir gün daha. Sureti cemalinde mahzun çocuklar çağlar. Benden alır hüznünü seni görmemiş saha. Fikrimin hicretine tam 14 asır ağlar. Efendim, an yaralı, bu güz sensiz hastadır. Semalarda titreşen dualarım yastadır. Toplanır birer birer deryasına, seherin nurundan almak için ruhani güvercinler. Bilmezler günah nedir, nerede izikar. Sesini duyamayan kalbim elimde inler. Efendim, dil isyanda zikre seni katıyor. Halbuki yüreğimde kaç bin lehep yatıyor. Kutlu varoluşların en mukaddes olanı, duası Abdullah'ın, Amine'nin rüyası. Sen ey ana rahminin boynu bükük kalanı, cihan şumul doğumun en haşmetli ziyası. Efendim, yokluğunun diğer adıdır ziyan, varlığını haykıran sözlere emridir yan. Sen ki Kureyş müjdesi gonca gonca açılan, o ilahi rahmetin merhamet yüklü gizi, bir fethi mübindin ki karanlığa saçılan, bitmedi, bitmeyecek zulme verdiğin sızı. Efendim, sensizliğim tüketti nedenimi, ızdırap katre katre sarıyor bedenimi. Yaralı yüreğiyle yağmurları ağlattı, ardından bakıp kalan gül Mekke sokakları. Gizli bir inilti ki derdi öze bağlattı, yılların firakıyla ağrıdı şakakları. Efendim, kir ve kandır çağın yüzünden sızan, nasıl şaşırıp kaldı yönü kefensiz mizan. Hani Ali Bayramı yaşamıştı Medine, ram olup varlığına kurtulurken yoklardan ve takva yazar iken canını yüce dine, hala utanır Taif yürüyen ayaklardan. Efendim, kör izanla emrine uyamadım, düştüm de yollarına kokunu duyamadım. Bilallerin göğsünde iman ederken taşlar onunla haykırdılar, Allah, Resul ve Ehad. Huşu hakikatine nasıl konmuştu başlar, kanını toprağına değdiremedi Uhud. Efendim, suretinle ifşa oldu nur nişan, sırtındaki mühürde hayat buldu sonsuz şan. Ne güzel gülümserdin Ayşe'nin iffetine, beni nasıl sevdine cevabındı kör düğün. Çölde kumlar şahitti sevdanın saffetine, şimdi bir masal gibi kitaplara sordum. Efendim, kutlu çilen dokunmadı çamura, güzel ahlak verilmiş özündeki hamura. Ellerim bir güzide yakarışın kelamı, mazide nefes alan çöllere hasret sürgün, muazzam çığlıkların yönü meçhul selamı. İşte hicrana perde, ihtiyar gece ve gün. Efendim, bilemedik niye güzeldir güller ve o latif gülleri koparamayan eller.

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını,
gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisiyle il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

4-6 Hazreti İbrahim ve ümmetinin duası. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim ve ona uyanlar şöyle yalvardı. Ey Rabbimiz! Yalnız sana dayandık. Sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma ve bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin. Andolsun onlar da sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün övgülere tek layık olandır.

en güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Er-Rakib Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya ve anlatmaya çalışacağız. Er-Rakib, yarattıklarından bir an bile gafil olmayan, her şeyi denetimi altında tutan, gözetleyip denetleyen, kullarını bu denetimi ile koruyan, bütün varlıkları üzerinde gözcü olan demektir. Nisa suresi. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Hadis ilminde sünnetin esası olarak kabul edilen meşhur Cibril hadisinde Cebrail aleyhisselam sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ı, imanı ve ihsanı sormuş. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da ihsanı şöyle anlatmış. İhsan, Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor. Yani Allah bizi görüyormuşçasına veya biz Allah Celle Celaluhu'yu görüyormuşçasına ona ibadet etmemizin ihsan olduğu beyan ediliyor. Bu cümle ilahi gözetimin ve denetlemenin izahı olup kulluktaki zirvenin de işaretidir. Kullukta bütün amaç işte bu zirveye ulaşabilmektir. Sen onu görmüyorsun ama o seni görüyor. Aziz kardeşlerim, bugün ilmin vardığı noktada geliştirilen teknoloji ile Allah Celle Celaluhu'nun kullarını nasıl her an denetim altında tuttuğunu ve tutabileceğini, kontrol ettiğini ve kontrol edebileceğini akıl yoluyla da evlatlarımıza izah edebiliyoruz. Örnek olarak uydu gözleri gösterebiliyoruz. Yani insanoğlunun yapmış olduğu bir cihaz ile gökyüzünden yeryüzü nasıl denetim altında tutulabiliniyor, nasıl gözetlenebiliniyor ise Allah Celle Celaluhu da kullarını o derece gözetleyebilir ve gözetlemektedir de. Yani Er-Rakib ismiyle tecelli etmektedir. Uzaya fırlatılan ve dünyayı gözetlemek için hazırlanan teknolojinin harikaları olan uydular sayesinde dünya üzerinde bir odada otururken önündeki bilgisayar ekranında dünyanın herhangi bir yerinde olanları seyreder. O noktanın üç boyutlu bilgisini edinebilir de ya bizi yaratan, bize bu aklı veren o yüceler yücesi olan Allah Celle Celaluhu onu ne şekilde gözetlemekte ve denetimi altında tutmaktadır düşünebiliyor muyuz? Ahzab suresi. Allah her şeyi görüp gözetendir.
Hadid suresi. Nerede olursanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Aziz kardeşlerim, bir televizyon programına çağrıldığınızı ve canlı bir yayına konuk olduğunuzu düşününüz. Kameralarının size çevrildiği andan itibaren kendinize öyle dikkat edersiniz ki sizi milyonlar seyretmektedir. Bu durumda yanlış yapmamak için, insanların beğenisini kazanmak için elimizden ne gelirse onu yaparız değil mi? Ya o muhteşem kameralar karşısındaki tavrımız nedir? Hayatımızı filme aldıran, her hareketimizi kontrol edip yazdıran, o yüceler yücesi olan, er-rakib olan, bizi koruyup gözetleyen ve gözetleten Rabbimiz karşısındaki tavrımız nedir? İhsanı işte böyle anlattı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kulluktaki zirveyi işte böyle gösterdi. İhsan, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. Zira sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Şuara suresi. O Allah ki gece namaza kalktığın zaman seni görüyor ve secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. O er-rakib'dir Celle Celaluhu, kullarını her an gözeten ve denetleyendir. Kaf suresi. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken, insan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. O er-rakib'dir Celle Celaluhu. Kainatı muazzam bir kudretle, nizam, ölçü, ilim ve hikmetle idare eden ve kontrolü altında tutan o yüceler yücesi olan Rabbimiz, mülkünde cereyan eden her şeyin takibine de çok dikkat eder. En küçük bir hadise, en ufak bir hizmet hemen kaydedilir kullarının amel defterlerine. Her sene güz geldiğinde tüm tabiatı ölüme hazırlarken, her bitkinin hayatının tarihçesini tohumlarında toplayan o yüce yaradan, hiç mümkün müdür ki halifem dediği, kulluk emanetini omuzlarına yüklediği ve güzel bir yaratılış üzerinde yarattım dediği insanoğlunun amellerini bir deftere kaydetmesin ve o defteri hayatının tarihçesi kılmasın? Hem hiç mümkün müdür ki bu muhteşem nizam ve kanunlarla idare edilen kainat sarayında her iş büyük bir dikkatle kontrol altında tutulsun da dünya hayatı kendisine ebedi bir hayat için tarla kılınmış insanın hareketleri denetim ve kontrol altında tutulup kaydedilmesin? Haşa! Er-Rakib'dir o Celle Celaluhu. O kulunun her fiiline, her haline,
her davranışına vakıf olan ve her davranışını gözetleyen, görendir. Mü'min suresi. O Allah, gözlerin hain bakışını da bilir, gönüllerin gizlediğini de. Aziz kardeşlerim, bir gün İbrahim bin Ethem Hazretlerine kuddise sirruhu bir adam gelir ve "Ben günahlardan kendimi bir türlü kurtaramıyorum. Bana öyle bir kurtuluş yolu göster ki kendimi arındırabileyim," der. Belh Sultanı, daha sonra gönüllerin sultanı olan zamanın gönül sultanı ışık ışık gülümsedi ve soruyu soran şahsa karşı "Günah işlediğin zaman suçunu öyle bir yerde işle ki Allah seni görmesin. Kendini ondan gizle, seni hiçbir zaman bulamasın," dedi. Adam, "Buna imkan yok ya İbrahim Ethem, ondan nasıl gizlenir, nereye kaçabilirim?" Ve o zat o günden sonra tevbe ederek yolunu düzeltiverdi. Değerli kardeşlerim, Er-Rakib isminin tecellileriyle yaşamaya hadin bizler de Bismillah diyelim. Kulluğun zirvesine koşmaya hadin bizler de Bismillah diye başlayalım. İlahi kameraların kayıtlarına en güzel şekilde geçmeye ve muhteşem buluşmaya, yüz akıyla çıkmaya hadin bizler de Bismillah diyelim. El-Mucib Celle Celaluhu. El-Mucib, kendine yalvaranların isteklerini veren, kullarının dilek ve dualarına karşılık veren, icabet eden demektir. Kıymetli kardeşlerim, kulun bütün benliğiyle yüce Yaradan'a yönelerek ondan istek ve dileklerde bulunmasının İslami terimdeki adıdır dua. Allah Celle Celaluhu'nun yüceliği karşısında kulun acziyetini itiraf etmesi, sevgi ve yüreğini titreten bir saygı ile onun yardımını istemesidir dua. Allah Celle Celaluhu ile kulu, yani yaratan ile yaratılan arasındaki özel bağlantının adıdır dua. O yüce kudretin insana şah damarından yakın oluşunun hissedilişi ve o yakınlık duygusu ile huzuru buluşun adıdır dua. Aciz, fani, sınırlı olanın sınırsız, yüce ve sonsuz bir kudretin sahibi ile kurduğu manevi köprüdür dua. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dudaklarından dökülüş şekliyle ibadetlerin en büyüğü, ibadetin ta kendisi ve ibadetin özüdür, iliğidir dua. Allah Celle Celaluhu'nun fazlından isteyin, zira Allah istenmesini sever, buyuran iki cihan serverinin ümmetine en büyük tavsiyelerinden biridir dua. Aziz kardeşlerim, müminin silahı, dinin direği, semavat ve arzın nurudur dua.
İnsanın asıl vazifesi iman ve duadır. İnsan bu kabiliyetiyle bütün yaratılmışlardan ayrıdır. Hayvanlar bu dünyaya adeta başka bir dünyada gelişimini tamamlamış olarak gönderilir. Hayvanlar doğumlarından itibaren ya 2 saat ya 2 ay gibi kısa bir zamanda hayatlarını ve çevresiyle olan ilişkilerini devam ettirmeleri için gerekli her şeyi öğrenir. Çünkü hayvanların asıl vazifesi öğrenmek, gelişmek, marifet kazanmak ve ilerlemek değildir. Dünyaya ne için gönderilmişlerse o şekilde yaşamaktır. İnek süt verir, arı bal yapar, tavuk yumurta verir. İnsan ise acziyet içinde doğar. 1-2 senede ancak ayağa kalkar. 15 yıl içinde de ancak kendisi için faydalı ve zararlı olanları öğrenir. Hayatta öğrenip uygulayacağı şeyler ise mezara kadar devam eder. Hangimiz her şeyi öğrendik diyebiliriz? Hangimiz her şeyi öğrenmiş olarak mezara gireriz? Elbette ki cehalet noktamız ve öğrenme süremiz devam etmektedir. İnsanın vazifesi öğrenmek, tatbik etmek ve Rabbimize hakiki kul olmaktır. İnsanın vazifesi aczini idrak ederek hayatının her devresinde kim beni böyle sonsuz bir merhametle idare ediyor? Kimin lütfuyla böylesine şefkatle terbiye olunuyorum? Kimin lütuflarıyla böyle muhteşem lezzetler ve tatlar alarak besleniyorum diye düşünerek Yaradanına yalvarmaktır. El-Mucib'tir o Celle Celaluhu. Kulluk ve dua eden kullarının dualarına cevap veren, icabet edendir. Bakara Suresi. Şayet kullarım sana benden sordularsa gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki doğru yola gidebilsinler buyuran alemlerin sahibinin yeryüzündeki bir küçücük yüreğe konuk oluşunun sırrıdır dua. Furkan Suresi'nde Resulüm de ki Rabbim size ne kıymet verir eğer duanız olmazsa? Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var buyurarak kuluna her an kendisine iltica edeceği kapıları açık tutan Yüce Yaradan, Mü'min Suresi'nde ise halbuki Rabbiniz bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim buyurarak her vesileyle kendisinden istenmesini emretmektedir. İlahi rahmet ve ikramın gerçekleşmesi samimi bir kalple Yaradan'ın huzurunda diz çöken, boyun büken bir kulun ilahi rahmet kaynaklarına ellerini açmasıyla başlar. Yer küreden göklere açılan eller hiçbir şekilde boş çevrilmez. Çünkü El-Mucib'tir o, dualara cevap verendir. A'raf Suresi. Oysa en güzel isimler Allah'ındır. Bundan dolayı ona onlarla dua edin. Mü'min Suresi. Halbuki Rabbiniz bana yalvarın,
Dua edin ki size karşılık vereyim. Çünkü bana ibadet etmekten kibirlenip yüz çevirenler, yarın horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir, buyurdu. Aziz kardeşlerim, El-Mucib'dir o Celle Celaluhu, Nebiler Nebisi'nin denildi ki, ey Allah'ın Resulü, en ziyade icabete, kabule mazhar olan dua hangisidir? Efendiler Efendisi şöyle buyurdu, gecenin sonunda yapılan dua ile farz namazların ardından yapılan dualardır. Aziz kardeşlerim, Zümer suresinde şöyle buyruluyor, İnsana bir sıkıntı dokunuverince bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet bahşettiğimiz zamanda, o bana bir bilgi üzerine verildi der. Yani nefsine mal eder. Belki bu bir imtihandır, fakat pek çokları bilmezler. Mü'min suresi, o halde siz kafirlerin hoşuna gitmese de Allah'a, onun dininde ihlas ve erbabı olarak, samimiyet sahibi olarak dua edin. Ey bizim dualarımıza icabet eden Rabbimiz, Neml suresinde onlar mı hayırlı, yoksa kendine yalvardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri yapan mı diye soruyorsun. Biz aciz ve fakir kulların bu soruya gönül dünyamızda secdelere kapanarak cevap veriyoruz. Rabbimiz varsın, birsin, mucipsin. Allah'ım, huzuruna çağıran, rahmetle kucaklayan, istemeyi öğreten, isteyene veren, duaları işiten ve en isteyene veren, duaları işiten ve icabet edensin.

bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Enbiya 87-88. Hazreti Yunus'un duası. Balık olayının kahramanını da an. Hani bir zamanlar o, hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde,
1: ibadete layık başka tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım,
0: diye yakarmıştı. Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte biz inanıp güvenenleri böyle kurtarırız.

Ya Rab, cananımı göster göreyim. Kara yüzüm ayağına süreyim. Sohbeti vaslına ne olur ereyim. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Ağlarım dar fenada gülmesem. Yar mıyım ah yar mıyım hiç bilmesem. Ölmeden ön ölmek ister ölmezem. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Eşiğinde isterim bir hak olan. Bir kadem basması ile pak olan. Ezilip rize be rize çak olan. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Ey şahım, lütfun ile eyle kerem. Nola gül yüzünü bir dahi görem. Sensiz zindandır bana bağı irem. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Bir medet eyle hulusi hastaya. Kapında zincirin ile besteye. Nideyim, nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm.

0: Allah'ı çok zikreden, onu hamd ile tesbih eden nice kullar vardır. İşte böylesi kullardan biri olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri seher vakitlerinde Allahu Teala'yı şu ifadeleriyle tesbih ediyordu.
1: Tesbih ederim ebedi olan ve ebediliğine son olmayan Rabbimi. Tesbih ederim bir tek olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbimi. Tesbih ederim gökleri direksiz olarak yükselten Rabbimi. Tesbih ederim yeryüzünü durgun su üzerine döşeyen, bütün yaratıkları yoktan var eden ve sayılarını bilen Rabbimi. Tesbih ederim bütün canlıların rızıklarını taksim edip de hiçbirini unutmayan Rabbimi. Tesbih ederim arkadaş, eş ve çocuk edinmekten münezzeh olan Rabbimi. Tesbih ederim beni gören, yerini bilen ve beni rızıklandırarak beni unutmayan Rabbimi.

0: peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ederek İslam'a gönül veren müminler, müşriklerin akıl almaz işkencelerine rağmen Rabbim Allah'tır, hüküm ancak O'nundur diye haykırıyordu.
1: Kimi Hazreti Habbab misali kırbaçlanıyor, kimi Hazreti Bilal gibi kızgın çöl kumlarında taşların altında eziliyor, kimi de Hazreti Sümeyye gibi mızraklanarak şehit ediliyor. Ancak onlar gene Allah diyordu.
0: Bütün suçları La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek olan müminlerin çektiği sıkıntı karşısında Efendimiz üzülüyor ve devamlı dua ediyordu. İlk nefesinde ve son nefesinde ümmeti, ümmeti diyen bu büyük insan üzülmesinde kim üzülsün? Ve işkencelerin, zulmün dayanılmaz bir hal aldığı sırada emir geliyor. Medine'ye hicret edin.
1: Ve 622 yılı Mekkeli muhacir müminlerin hicretine sahne oluyordu.
0: Doğup büyüdüğü, yiyip içtiği beldeyi arkasında acı tatlı çeşitli hatıralarla terk etmek zorunda bırakılıyordu müminler. Ve bu şerefli insanlar tüm mallarını, servetlerini ve şöhretlerini Allah için terk ediyor, Allah ve Resulünün hoşnutluğunu kazanmak için hicret ediyorlardı.
1: Sonunda Allah-u Teala Resulü ve sadık dostu Ebu Bekir'e de hicret izni veriyordu. Onun Medine'ye ulaşmasını engellemek isteyen müşrikler buna muvaffak olamıyordu. Çünkü kadiri mutlak olan Cenab-ı Hak Habibini ve mağara arkadaşını küçük bir güvercin ve zayıf bir örümcekle müşriklerin şerrinden koruyordu.
0: Kızgın çölü 12 günde kat eden yüce Resul ve sadık dostu sonunda ulaşıyordu Medine'nin dışındaki Veda tepelerine. Günlerdir Resulullah'a kavuşmak ümidiyle yanıp tutuşan Medineli müminler geliyorlar, geliyorlar müjdesini duyunca dökülüyordu yollara. Çalkalanıyordu gökler ve yaşlısıyla genciyle sevinç gözyaşları döküyordu Medineli müminler. Karanlık geceleri aydınlatan parlak bir dolunaya benzettikleri yüce Resulü karşılarken sevinç ve şükür ifadesi olarak terennüm ettikleri mısralarda şöyle diyordu Medineli müminler.
1: Dolunay doğdu üzerimize veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey bize içimizden gönderilen elçi, sen itaat edilmesi gereken bir davetle geldin. Geldin de Medine'ye şeref verdin. Ey davetçilerin en hayırlısı, hoş geldin.
0: Cahiliye elbiselerinden sonra izzet ve şeref elbisesi giydik. Boşa geçen günlerden sonra şeref göğsünden doyasıya emdik. Şöyle dedi karanlıkları parçalayan şafak bana. Söyle ehli İslam'a, zillet yakışmaz asla Muhammed'e tabi olana.
1: asla vaadimizden dönmemek ve doğruluktan ayrılmamak üzere yemin ettik. Söz verdik hep birden. Şahit ol ki ey esenlik yıldızı, ateşler içindeyim sevgin ve hasretinden.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermek.

2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz

0: 0-11-98-99 0-551-011-98-99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342-322-0444 322-0444 perayeşilçınar.com.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Hazreti Ayşe'nin dediği o zat. Öyle diyordu Ayşe. Karanlık gecelerde yüzü öyle parlardı ki, vallahi biz iğnenin deliğine ipliği onun yüzünün aydınlığıyla sokardık. Böylesine aydınlatırdı.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 29. mektup 2. kısım 6. nüktedeyiz. Ramazan-ı Şerif'e dair olan Risalemizin 6. nüktesi. Ramazan-ı Şerif'in sıyamı, orucu, Kur'an-ı Hakim'in nüzuluna baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanı nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, bildiğiniz gibi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira Nur Dağı'na çıkıyor, orada tefekkür ve ibadetle meşgul oluyor, Ramazan ayı içerisinde, Ramazan'ın 17'sinde, inşallah yanlış hatırlamıyorumdur, Cebrail aleyhisselam gelerek İkra bismi rabbikellezî halak diye başlayan Alak suresinin ilk 5 ayeti orada nazil oluyor değerli kardeşlerim. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede Ramazan ayı öyle bir aydır ki Kur'an onda nazil olmuştur. Kur'an Ramazan'da indirilmiştir diye dikkatimizi çekiyor. Ramazan-ı Şerif'in diğer bir büyüklüğü de onda Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın nazil olmaya başlamasıdır. İşte Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanı nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, Kur'an-ı Hakim madem şehri Ramazan'da nüzul etmiş, Ramazan ayında inmiş, indirilmiş, o Kur'an'ın zamanı nüzulunu istihzar ile, o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için, Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malayaniyat halattan tecerrüt ve ekil ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı ilahiyeyi güya geldiği an-ı nüzulunda dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek, belki Hazreti Cebrail'den, belki mütekellim-i ezeli olan Cenab-ı Hak'tan dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmet-i nüzulünü bir derece göstermektir. Madem ki Kur'an Ramazan-ı Şerif'te indirilmiş, adeta her Ramazan Kur'an'ın yeniden indirilme hadisesi yaşanıyormuş gibi ulvi duygular içerisinde, onun gönül arşımıza inebilmesi için Kur'an hakikatlerinin kendimizi yeme içme gibi
süfli isteklerden uzak tutarak Kur'an'ın marifet nurlarının kalp havaalanımıza inmesine vesile olmaya çalışmamız gerekir. Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya alemi İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Ramazan-ı Şerif'te güya alemi İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Öyle bir mescit ki milyonlarla hafızlar o Mescid-i Ekber'in köşelerinde o Kur'an'ı, o hitab-ı semaviyi arzlılara işittiriyorlar. Yeryüzünde yaşayan varlıklara, yer halkına işittiriyorlar. Her Ramazan, Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an ayetini, içinde Kur'an indirilen Ramazan ayı ayetini nurani, parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaati uzmanın sair efratları, yani Kur'an okuyanların karşısında bulunan cemaatin diğer fertleri, bazıları huşu ile o hafızları dinlerler, diğerleri kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir mescidi mukaddeste, mukaddes bir mescitte nefsi süflinin hevesatına tabi olup böyle kutsi bir cemaat var, milyonlarca hafızlar Kur'an'ı okuyor, bir kısmı onları dinliyor, bir kısmı kendileri okuyor, bir insan da var ki süfli nefsin hevesatına tabi olup yemek içmekle o vaziyeti nuraniden çıkmak ne kadar çirkin ise ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise, öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli siyama, oruç tutan kişilere muhalefet edenler de o derece umum alemi İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir değerli kardeşlerim. Yedinci nükte, Ramazan'ın sıyamı, Ramazan'ın orucu dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nev'i insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, evet, insan dünyaya ahiret için ziraat ve ticaret etmeye geliyor. Ömür sermayemiz var. Bu dünya pazarında ahiretimizi kurtarmak için gelmişiz, ticaret için ziraat yapmaya ve ticaret yapmaya. Ömür sermayemizle hayırlı tohumlar ekmeye çalışacağız. İyilikler, hasenatlar, güzellikler, güler yüz, tebessüm, hak ve hakikati anlatma, anlama, yaşama, Rabbimize hakkıyla kul oluverme ve bunun neticesinde ebedi bir hayatı, ebedi bir saadeti kazanmaya vesile olsun diye dünyaya gelmişiz, gönderilmişiz. Ramazan'ın sıyamı, dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nev'i insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal, amellerin sevabı bire bindir. Ramazan-ı Şerif'te amellerin, yapılan hayırlı işlerin, hasenatların sevabı bire bindir. Kur'an-ı Hakîm'in nas-ı hadis ile her bir harfinin 10 sevabı var. 10 hasene sayılır, 10 meyve-i cennet getirir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor, Kur'an'ın
her harfine karşılık size 10 sevap vardır. Elif, la, mim, ben size bir harftir demiyorum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Yani elif, la, mim diyoruz ya. Bunun üçü ayrı ayrı birer harftir diyor, bir kelime gibi okunsa bile. Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal 1'e 1000'dir. Kur'an-ı Hakim'in nas-ı hadis ile her bir harfinin 10 sevabı var. 10 hasene sayılır. 10 meyveyi cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil, 1000. Ve Ayetül Kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler. Ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir, binlercedir. Ve Leyle-i Kadir'de 30 bin hasene sayılır. Leyle-i Kadir'de 30 bin hasene. Değerli kardeşlerim, her Kur'an harfine, hele hele Leyle-i Kadir'de bir de insanın mukaddes beldelerde, Mekke, Medine gibi bu Kur'an'ın nazil olduğu beldelerde bulunması ve orada okunması, evet, her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim öyle bir nurani şecere-i Tuğba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. Milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel bu kutsi ebedi karlı ticarete bak. Seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler, bu harflerin kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla. Her harfi 30 bin, binlerce sevap kazandıran, hasene kazandıran bu manevi ticaretin kıymetini takdir etmeyenler ne kadar zarar eder, ne kadar hasarette olduğunu anla. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. Bugün bir ticaret adamı duysa ki öyle bir pazar var, 1 lira koyuyorsun, 30 bin lira alıyorsun. 1 milyon koyuyorsun, 3 milyar alıyorsun. Yani 300 milyar alıyorsun, trilyon alıyorsun. Bütün zengin tüccarlar, tacirler nereye gider kardeşlerim? İşte Ramazan-ı Şerif, ahiret ticareti ve ziraat için dünyaya gelen insanlar için bulunmaz bir pazardır. 1'e 30 bin veriliyor bu pazarda. Ramazan-ı Şerif'i çok iyi değerlendirmek lazım o cihette. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır ve uhrevi hasılat için gayet münbit bir zemindir. Yani ne ekseniz hayır adına hemen yeşeriyor, münbit, çok verimli bir zemin. Birinci kalite tohumumuzu nasıl bir toprağa ekmek isteriz? Çok verimli bir toprak ararız, sulak olsun deriz, verimli olsun, kırmızı toprak olsun, şöyle olsun, böyle olsun. İşte sevap isteyen ve ahirete ticaret ve ziraat için gelen müminler içinde en verimli tarla Ramazan-ı Şerif tarlasıdır değerli kardeşlerim. Ve neşv-ü nemai amal için, amellerimizin yeşermesi, cennet meyvesi vermesi için bahardaki mai nisandır. Nisan yağmuru nasıl
bitkilerin, tahılların bereketlenmesine vesile olan bereketli bir yağmur ise, bereketli bir su ise, Ramazan-ı Şerif amellerimizin yeşermesi, güzelleşmesi, büyümesi için Nisan yağmuru gibi faydalıdır değerli kardeşlerim. Saltanat-ı Rububiyet-i İlahiye'ye karşı Ubudiyet-i Beşeriye'nin resmi geçit yapmasına en parlak, kutsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve hevaperestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Adeta Cenab-ı Hak, değerli kardeşlerim, o kadar merhametli ki kemali merhametinden bizi bize bırakmıyor. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te biz bize bırakılsak, oruç emredilmemiş olsa acaba Kur'an'dan bu kadar çok istifade eder miyiz? Hayır. Cenab-ı Hak orucu emretmiş ki Ramazan-ı Şerif tarlasından çok istifade edelim. Yeme içmek gibi nefsin süfli arzuları biraz izine ayrılsın ki ruhumuz, kalbimiz ve hissiyatımız Ramazan-ı Şerif'ten ziyadesiyle istifade etsin. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla, geçici bir süre, geçici saatler bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girmek, savmı ile, orucu ile samediyete bir nevi aynedarlık etmektir. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Bin aydan daha hayırlı. Leyle-i Kadir ise nasıl Kur'an ile Kur'an'ın beyanı var. Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr. Yani Kadir gecesi ki bin aydan daha hayırlıdır. Bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hucceti kat'adır. Evet, bu kadar büyük bir kazancı insanın görmezden gelmesi, istifade etmemesi ne kadar büyük bir bahtiyarsızlıktır. Artık onu da herkes takdir eder. Evet, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya Cülus-u Hümayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Yani ya tahta çıkışını veya başka özel günleri bayram yapar. Raiyetini, emri altındaki halkını o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişah-ı zülcelali, ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişah-ı zülcelali, o 18 bin aleme bakan
teveccüh eden fermanı âlişanı olan Kur'an-ı Hakîm'i Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Ramazan-ı Şerif'te indirmiş. Elbette o Ramazan mahsus bir bayram-ı ilahi. İlahi bir bayram ve bir meşher-i Rabbani, Rabbani bir teşhir alanı ve bir meclisi ruhani hükmüne geçmek muktezai hikmettir. Yani bir padişah kendisi için önem arz eden, padişahlığı için önem arz eden günü bayram ilan ediyor, bir özellik veriyor da Yüce Allah Celle Celaluhu bütün alemlerin, bütün alemlerle konuşması olan, yüce beyanı olan Kur'an'ı Ramazan'da indirmiş ise Ramazan'a bir özellik vermez mi? Ramazan'ı bir nevi ilahi bir bayram ilan etmez mi? Elbette bir derece, madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise mükemmel oruç nedir? Nasıl mükemmel oruç tutabiliriz? O orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani maharremattan, malayaniyattan çekmek, haramlardan, boş şeylerden gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak. Dilini yalandan, gıybetten ve galiz, çirkin, kaba tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak. Ve o lisanı, o dili tilaveti Kur'an, Kur'an okumak ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahreme bakmaktan, haram şeylere bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Yani ayağıyla haram olan yerlere gitmemek, eliyle hayırlı şeyleri tutturmak, bütün bunlar azalarımızın orucu değerli kardeşlerim. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatil eşgal ettirilse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Evet, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Ramazan-ı Şerif'i hakkımızda hayırlı kılsın. Ramazan-ı Şerif'ten hakkıyla istifade etmeyi hepimize nasip eylesin değerli kardeşlerim. Evet, bugünkü programımızda 29. mektup 2. kısımdan 6. ve 7. nükteleri sizlere arz etmeye çalıştık. İnşallah değerli kardeşlerim, bir sonraki programımızda 8. nüktede sizlerle birlikte olacağız. Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0-11-98-99 0-551-011-99.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506-218-4780 0534-716-2027.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
1: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
0: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Ben bir gezginim. Her cuma içimde değirmen taşı. Bazen bir çiçektir Sultanahmet meydanında yüreğim. Bazen uçuşan güvercinlerdir Bayezid meydanında. Gizemli sözler söylemek bana göre değil. Zorba günahkar rejimlerden nefret ederim. Ey insanlar, siyahlar, beyazlar, Patagonyalılar. Ben bir gezginim. Her cuma içimde kırlangıçlar, merhametler ve az bulduğum acılar ile kendimi ararım kendi içimde. Beni şaşırtıyor şimdi insanlar. Kafalarımda bin bir hesap, bin bir fitne. Malları ve evlatlarıyla yaşayıp gidiyorlar. Konuştuklarımda göğüslerine hücum eden cereyan, bakışlarına ram olan cesaret gülümsetiyor beni. Yeni yapılanmalar gözleniyor. Yeni vitrinler. Büyük laflar ediliyor. Büyük adamlar yetişiyor etrafımızda. Yazık sanacak saygılardan, ihanete varan sevgilerden, fikrinden, düşüncesinden, tavırlarından, neticesi karanlık saplantılarından. Peki nedir dağınık ve uzak duran, neyin telaşı? Ben bir gezginim. Her cuma içimde değirmen taşı.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: hacca gitmek, Kabe'yi tavaf etmek, Ravza-i Mutahhara'da Resulullah'ın kabrini ziyaret etmek, her Müslümanın yüreğinde yer bulan bir özlemdir. Kutsal beldelere yol bulup gitme hazırlığına koyulanlara, gidemeyenler tarafından iletmeleri için özlem dolu, sevgi dolu selamlar söylenir. İşte yanık sevdalılardan biri selamını ve hasretini sabah rüzgarına anlatıyor.
1: Ey Bad-ı Sabah, bir gün yolun uğrarsa semt-i harameyne, selamımı arz eyle, ulaştır Ravza'daki Nebi-i Muhterem'e. Sen bir peygamber, bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'a çağıran parlak bir kandil olarak, alemlere rahmet olarak gönderildin. Ey hidayet yıldızı, ey Allah'ın Resulü, senin sevginle kalbim dopdolu ya Resulallah. Cemaline müştakım ya Habiballah. Kıyamet günü şefaatini ümit ediyorum. Çünkü sen günahkarlara şefaatçisin. Ben de senin ümmetindenim. Tut elimden ya Resulallah.

Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapıların açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana kulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.

0: Yunus 85-89. Musa ve kavminin duası. Bunun üzerine dediler ki:
1: yalnızca Allah'a güvenip dayandık. Rabbimiz, bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma ve bizi inkarda ısrar eden toplumun elinden lütfu kereminle kurtar.
0: Derken Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: şehirde toplumunuz için bazı evleri karargah edinin. Kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüştürerek ibadetinizi eda edin. Ve sen ey Musa, müminleri zaferle müjdele. Ve Musa şöyle dedi:
1: Rabbimiz, şu bir gerçek ki sen, Firavun ve onun yakın çevresine bu dünya hayatında göz kamaştırıcı bir saltanat ve mal verdin. Rabbimiz, işte bu yüzden senin yolundan insanları saptırıyorlar. Rabbimiz, onların servetlerini kökünden kazı ve yüreklerine bunun acısını oturt. Belli ki onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmeyecekler.
0: Allah, doğrusu her ikinizin de dileği kabul olunmuştur buyurdu. Bundan böyle doğru yolda sebat gösterin, cehalete gömülmüş kimselerin yoluna uymayın.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 51 011 98 99 0551 011 98 99.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
2: Ey Rabbi Rahimim,

Ey Halık-ı Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira
وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, hicretin 8. yılıydı. İslam ordusu Suriye topraklarında Mute Ovası'ndaydı. Bizans'ın dev ordusuyla karşı karşıyaydı. İnsanlık tarihinde eşine az rastlanır bir savaş veriliyordu. 3000 kişilik İslam ordusu 200.000 kişilik Bizans ordusuyla savaşıyordu. Bu tablo akılları zorlayan bir tabloydu. 3000 İslam evladı bunu nasıl göze alabiliyordu? Bu denli korkusuzluğun arkasında yatan neydi? Hangi bağına, hangi anlamlar vardı? 200.000 kişilik bir ordunun üzerine yürümek, ölümün üzerine yürümek olduğu çok belliydi. Ölümü bu denli hafife almak ya da ölmeyi ciddi bir olgu olarak görmemek nasıl mümkün olabiliyordu? Daha da ilerisi vardı. Ölüme seve seve gitmek vardı. Ölüme güle oynaya gitmek vardı. Ölüme hoş geldin, safalar getirdin diyen bu İslam erleri varoluşun sırrına erenlerdi. Hayatın ve ölümün anlamını kavrayanlardı. Yaşadıkları şu dünya nasıl gerçekse, onlar ahiret hayatının da aynen bir gerçek olduğunu yakinen bilirlerdi. Yakinen inanırlardı. Onların imanı yakini imandı. Yakini imanın dereceleri vardı. Önce ilmel yakin vardı. Sonra aynel yakin vardı. Daha sonra hakkal yakin vardı. Önce ilmel yakin olurdu. Kesin bir bilgiye dayanarak iman etmek vardı. Kalplerin o bilgiden zerrece şüpheleri olmazdı. O bilgi vahiydi. Rabbani bilgiydi. Rahman-ı Rahim'in Resulüne vahiy yoluyla bildirmesiydi. Ayetlerdi, surelerdi. İştenlikle iman eden mümin ayetlerin iklimine yürürdü. Ayetlerin inşa ettiği peygamber ikliminde olurdu. İman etmenin somut halini peygamberde görürdü. Tedricen Rabbani iklimin insan olurdu. Bu hal, bu gayret aynel yakine doğru yürümekti. Varoluş sırrını, imanın iklimini gözlerle görür boyutlara ulaşmak olurdu. Artık bilgiden öte bir atmosfere geçmiş olurdu. Hazreti Efendimiz öyle diyordu. Ben ahiret alemini görsem yakinimde bir değişiklik olmaz. Onlar yakin bilgiyi hayat halinde yaşıyorlardı. Ayetler hayatın esasları oluyordu. Ayetlerse bu dünyayı ve öbür dünyayı tam bir gerçeklik çerçevesinde öğretiyordu. Biz ona şöyle diyorduk. Bu hayatı yaşarken ahiretten dünyaya bakarak yaşamak vardı. Sözler, davranışlar, hareketler yarın önümüze getirilecekti. Onlardan hesap istenecekti. Hayatın her karesinden hesap vermek vardı. O zaman bütün hallere öbür dünyada nasıl karşılık bulacak diye bakmak gerçeği vardı. Hayatı yaşarken bu açıdan ahiretten dünyaya bakarak yaşamak gerekiyordu. Ahireti görür gibi yaşamak. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh İslam ordusuyla İran üzerine yürürken İran ordu komutanına yazdığı mektubunda "Sizin dünyayı sevdiğiniz kadar ahireti seven bir orduyla geliyorum" diyordu. Bir de hakkal yakin vardı. Hakikati duya duya yaşamak vardı. Hakikati bütün varlığında duymak vardı. Enfal suresinin 2. ayetinde "Onlar öyle müminlerdir ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer. Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları dalga dalga büyür ve onlar sadece Rablerine dayanırlar"
Rablerine güvenirler. Hazreti İbrahim aleyhisselam Nemrut tarafından dağlar misali ateşlere atılıyordu. Hazreti İbrahim aleyhisselam ateşlere atılırken, "O ne güzel vekildir, o ne güzel yardımcıdır, o ne güzel Mevla'dır" diyordu. Onlar imanın etkin gücüyle perdeleri kaldırıyor, hakikatin iklimine giriyorlardı. Onlar müminlerdi. Onlar güzel müminlerdi. Onlar en güzel müminlerdi. Onlar peygamber ikliminin has talebeleriydi. Mute Ovası'nda destan yazılıyordu. İslam erleri tam bir destan yazıyorlardı. Hazreti Zeyd bin Harise radıyallahu anh şehit düşüyordu. Hazreti Cafer bin Ebu Talip şehit düşüyordu. Üçüncü komutan İslam şairi Hazreti Abdullah bin Revaha radıyallahu anh da şehitler kervanına katılıyordu. Hazreti Abdullah şehit düşerken sancakta yere düşüyordu. Sancağı süratle geliyor, Hazreti Sabit bin Akran bin Salebe bin Adi bin Eclan el-Bevli el-Ensari alıyordu. Hazreti Sabit yüksek sesle, "Ey Müslümanlar, içinizden birini kendinize kumandan seçin" diyordu. "Müminler seni seçtik" diyorlardı. Hazreti Sabit Halid bin Velid'e bakarak, "Ey Halid, al şu sancağı" diyordu. Hazreti Halid bin Velid ise, "Ben bu sancağı alamam. Sen buna benden daha layıksın. Çünkü hem daha yaşlısın hem de Bedir Savaşı'nda bulunanlardansın" diyordu. Hazreti Sabit radıyallahu anh, "Al sancağı ey Halid. Vallahi ben onu sana vermek için aldım" diyordu. Hazreti Halid radıyallahu anh sancağı alıyordu. O bir askeri daha iyiydi. Müminler bu denli azken bir zafer elde etmeleri mümkün değildi. Onun hedefi İslam ordusunu zaafa uğratmamaktı. Büyük kayıplar verdirmemekti. Bunu başardığında aslında bir zafer elde etmiş olurdu. Bizans ordusu İslam ordusundan 60 kat daha büyüktü. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh akşama kadar ordusuna zayiat verdirmeden savaşıyordu. Akşam iki orduda geri çekiliyordu, istirahat ediliyordu. Hazreti Halid yeni bir taktik geliştiriyordu. Sağ cephedeki askerlerini sol cepheye alıyordu. Sol cephedeki askerlerini de sağ cepheye alıyordu. Önde savaşan askerlerini arkaya, arkadaki askerlerini de ön safa getiriyordu. Böyle bir taktikle sabah iki ordu taarruza başlıyordu. Bizans ordusu yeni yüzlerle karşı karşıya gelince Müslümanlara takviye güçlerin geldiği zahabına kapıldılar. Müslümanlarsa ardı ardına saldırı gerçekleştiriyorlardı. Düşman ordusunda bir zafiyet oluştu. Bir dağınıklığa uğruyorlardı. Hazreti Halid bin Velid saldırıları durduruyor ve yavaş yavaş ordusunu geri çekiyordu. İslam erlerinden ciddi kayıplar vermeden geri çekilmeyi başarıyordu. Ancak İslam ordusundan 12 mümin şehit düşüyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'de mescidindeydi. Rahman-ı Rahim olan Rabbimiz zaman ve mekan perdelerini kaldırıyor, Mute Ovası'nda olup bitenleri görmesini murat ediyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mescidinin minberinde savaşı gözleri yaşlı bir şekilde izliyor ve ashabına anlatıyordu. Arkadaşlarınız düşmanla muhabereye tutuştular. Zeyd bin Harise şehit oldu dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Allah'ım Zeyd'i bağışla, günahlarını affeyle" diye dua etti. Ashab-ı kiramına döndü, "Siz de onun için bağışlanma talebinde bulunun" buyurdu. Sonra da Zeyd'in cenaze namazını kıldırdı. Mescid-i Nebevi'de bulunan sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz'i pür dikkat takip ediyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam
şimdi sancağı Cafer aldı. Düşmana şiddetle saldırdı. O da şehit oldu buyurdu. Ve Allah'ım Cafer'i bağışla. Allah'ım Cafer'in günahlarını affeyle diye dua etti. Ayrıca sahabesine Cafer için bağışlanmadığına duada, niyazda bulunmalarını beyan buyurdu. Peygamber Efendimiz Hazreti Cafer'i anlatırken cenneti âlâda ona kanatlar ihsan edildiğini ve bir o yana bir bu yana uçtuğunu açıklıyordu. Peygamber Efendimiz daha sonra Hazreti Abdullah bin Revaha'nın şehit olduğunu, sonra da sancağı Halid bin Velid'in aldığını anlatıyor. Allah'ım o senin kılıçlarından bir kılıçtır. Sen ona yardımcı olursan dedi. Gözleri savaş meydanına dönük olduğu halde işte şimdi tandır iyice kızıştı buyurdu. Ve mübarek sözleriyle savaşın en çetin devresinin başladığını anlatıyordu. Mute Ovası'ndan Medine'ye geliyorlardı. İslam ordusu dev bir orduyla savaşıyor, büyük kahramanlıklar gösteriyor, destanlar yazıyor ve şimdi Medine'ye dönüyordu. Peygamber Efendimiz mescitten Hazreti Cafer'in evine geliyordu. Hazreti Cafer'in eşi Esma binti Ümeys Peygamber Efendimiz'i saygıyla, sevgiyle karşılıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam melundu, mahzundu. Esma Hatun, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Seni üzüntülü görüyorum, ne oldu diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Cafer'in çocuklarını istedi. Çocukları koşarak geldiler. Alemlere rahmet olan Efendimiz çocukları bağrına basıyor, seviyor, öpüyor, başlarını okşuyordu. Bir yandan da sessiz sessiz ağlıyordu. Gözyaşlarına engel olamıyordu. Esma Hatun daha bir şaşırıyordu. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Seni son derece üzüntülü görüyorum. Yoksa sana kötü bir haber mi ulaştı deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cafer bugün şehit oldu. Esma Hatun çığlık attı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Komşu kadınlar da koşarak geldiler. Esma Hatun'un acısına ortak oldular. Hazreti Cafer'in büyük oğlu Abdullah şöyle diyordu. Resulullah benim ve kardeşimin başını okşarken ben onun yüzüne bakıyordum. Gözlerinden süzülen yaşlar sakalına akıyor, üzerimize damlıyordu. Peygamber Efendimiz daha sonra kendi hane isadetine gidiyordu. Annelerimize ve kızı Fatıma'sına Cafer'in ailesi için yemek hazırlamalarını, onları yalnız bırakmamalarını beyan buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'ye gelirken yolda Hazreti Cafer'in küçük kızı Zeynep'i görüyor. Zeynep'in boynu bükük, mahzundu. Zeynep'i kucaklıyor, gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Hazreti Sa'd bin Ubayde Peygamber Efendimiz'i ağlıyor görünce niçin ağladığını soruyordu. Efendimiz'in cevabı ise bu sevgilinin sevgilisine özlemidir buyuruyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Dur. Rak. Kaynasın kahvenin suyu. Bana İstanbul'u anlat. Nasıldı? Bana Boğaz'ı anlat. Nasıldı? Haziran titreyişlerle kaçak yağmurlar ardı. Yıkanmış korunur muydu yine o yedi tepe? Ana şefkati gibi sıcak güneşte. İnsanlar gülüyordu de. Trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor.

kalsın açma televizyonu. Bana İstanbul'u anlat, nasıldı? Şehirlerin şehrini anlat, nasıldı? Beyoğlu sırtlarından yasak gözlerimle bakıp köprüler, Sarayburnu, minareler ve Halice, diyiverdin mi bir merhaba?

İnsanlar gülüyordu de, trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle. Hep kahır, hep kahır, hep kahır. Bıktım be.

takım oldu ama kaldıraz öylece ne olur. Kokun İstanbul gibidir, gözlerin İstanbul gecesi. Şimdi gel sarıl, sarıl bana kınalım. Gök kubbenin altında, orada da beraber. Çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali. Hasretimin çölündesin.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 0551 11 99 0551 11 99.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harab. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, o ne müthiş tipidir savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecrile avizeni lebriz etsem, türlenen magribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.
Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i Kılıç Arslan gibi icdaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Yandım ebedi hüsnüne meftun olarak. Kâr etti dilin ruhuma efsun olarak. Sor hali perişanımı saysın geceler. Geldiğim kapına kaç kere mahzun olarak. Hicrana boyandı yanarak ahım ile. Dost bahçesinin gülleri dilhun olarak. Kahreyleme ey sevgili, şad eyle beni. Görsen ne çıkar bir kere memnun olarak. Etmek mi muradın beni sermesti harap? Ta haşre kadar böylece mecnun olarak. Kıl Arif'e bir lahza nazar ile lütf ile sen. Al canımı da emrine merhun olarak. Etmek mi muradın beni sermesti harap? Ta haşre kadar böylece mecnun olarak. Ta haşre kadar böylece mecnun olarak.
3: Mahşer sarsılıp dağlar yarılınca ve ateş gökyüzünü tamamen kaplayınca, bütün mahşerdekiler korkudan çığlık çığlığa kalıyor. Ve birden kalabalıklar sağa ve sola savrulurken bir ses tüyler ürpertiyor. Açılın! Açılın, zalimler geliyor! Aman ya Rabbi! Aman ya Rabbi, ne korkunç bir manzara. Herkes şaşkın bir şekilde onlara bakıyor. İnsanlar korkudan gözlerini kapatıyor. Kulakları sağır eden bir feryat bütün mahşeri kaplıyor. Ellerinde ateşten bir asa, kendi vücutlarını dağılıyorlar. Kimler yok ki aralarında? İdareciler, hakimler, tüccarlar, ana, baba, evlat, dost dahi birçok kimse. Feryatları kulakları sağırlaştıracak kadar ağır. Zulmettik, zulmettik Allah'ım, zulmettik. Ne olurdu dünyada mazlumlarla beraber olsaydık. Derimiz yüzülse, gözlerimiz oyulsa, bedenlerimiz parça parça edilseydi de zalimlerden olmasaydık. Sınırsız iktidarlarımız, büyük büyük eserlerimiz bugün elimizdeki kızgın asaya dönüştü. Kah beynimizi, kah bedenimizi dağılıyor. Ne kadar akılsız, ne kadar ahmakmışız. Kısa bir dünya hayatı için kendine bile faydası olmayan, hatta bugün de sırtımıza yük olan bir avuç servet için 4 günlük iktidar olma uğruna hakkı inkar edip susturduk. Neler etmedik ki? Kimleri kırıp kimleri dökmedik ki? Bugünse ne bir şefaat eden, ne de merhamet edenimiz var. Yazıklar olsun, yazıklar olsun bize, eyvahlar olsun bize.
4: Ey insanoğlu, her şeyi kaplayacak kıyametin haberi sana gelmedi mi? O gün bir takım yüzler zillete bürünmüştür. Zor işler altında bitkin düşmüştür. Yakıcı ateşe yaslanırlar. kızgın bir kaynaktan içirilirler. Semirtmeyen, açlığı gidermeyen. Kötü kokulu bir dikenden başka yiyecekleri de yoktur.

İnanmış olanların yüzü o gün pırıl pırıldır. Yaptıklarından hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan kaynak vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar vardır. Yerleştirilmiş kaseler, sıra sıra yastıklar, serilmiş yumuşak tüylü halılar vardır. Bir kafile daha var ki, nurlu yüzleri mahşeri aydınlatıyor. Sanki hepsi birer ay parçası gibi.

Bunlar Allah'ı ve Resulünü seven kimseler. Bunlar Allah'a kul olmuş sadıklardır. Bunlar Allah için kanını akıtmış şehitlerdir. Bunlar Allah için ibadet eden, namaz kılan kimselerdir. Bunlar dünya hayatında Rableri Allah için her türlü sıkıntıya, her türlü cefaya katlanmış kimselerdir. Bunlar dünyadayken Rablerini razı etmiş kimselerdir. Bugün onlar için korku yoktur. Bugün onlar için hazırlanmış nimetler vardır. İşte söz verdiğimiz gün bugündür denilecek. Ve günahkarların pişmanlıkla dolu yakarışları altında

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
1: Hacca gitmek, Kabe'yi tavaf etmek, Ravza-i Mutahhara'da Resulullah'ın kabrini ziyaret etmek, her Müslümanın yüreğinde yer bulan bir özlemdir. Kutsal beldelere yol bulup gitme hazırlığına koyulanlara, gidemeyenler tarafından iletmeleri için özlem dolu, sevgi dolu selamlar söylenir. İşte yanık sevdalılardan biri selamını ve hasretini sabah rüzgarına anlatıyor.
2: Ey Bad-ı Sabah, bir gün yolun uğrarsa semt-i harameyne, selamımı arz eyle, ulaştır Ravza'daki Nebi-i Muhterem'e. Sen bir peygamber, bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'a çağıran parlak bir kandil olarak, alemlere rahmet olarak gönderildin. Ey hidayet yıldızı, ey Allah'ın Resulü, senin sevginle kalbim dopdolu ya Resulallah. Cemaline müştakım ya Habiballah. Kıyamet günü şefaatini ümit ediyorum. Çünkü sen günahkarlara şefaatçisin. Ben de senin ümmetindenim. Tut elimden ya Resulallah.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılan ve ittiba eden kullardan bizleri eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttegû beyten yukalu lehul hammâmu. Adına hamam denilen evler var ki bu evlerden sakının. Yani buralara gitmeyin. Buralardan korunun. فَمَنْ دَخَلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ. Kim ki oraya girerse, girmek zorunda kalırsa o zaman o örtünsün. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tabi hamamları görmemiş. Belki Şam seferine gittiği zaman görmüş de olabilir. Ne diyor? Öyle bir ev var ki, öyle bir yer yapıyorlar ki onun ismine hammam demişler. Yani hammam biliyorsunuz hamim böyle sıcaklıktan gelmiştir. Oraya diyor siz hammam ismi verirler, siz de hammam ismi veriyorsunuz. Oralardan sakının, oralara girmeyin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sahabe-i kiram da ey Allah'ın Resulü, tabi oralara gitmiş, yolculuklara gitmişler, ticaret kervanlarında bulunmuş olanlar da oraların durumunu şöyle anlatmaya çalışıyorlar. Orada insanlar yıkanır, temizlenir, üzerlerindeki kirleri bu şekilde atarlar diye anlatıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlara cevaben şöyle diyor. Hani oradan sakının, girmeyin ama girmek zorunda kalacaksanız, bir ihtiyaç hasıl olmuşsa, yıkanmak zorundasınız. İhtiyaç hasıl olmuşsa oraya girerken ne yapacaksınız? Örtüneceksiniz. Oraya girdiğiniz zaman da örtünün. Bu nedenle hamama girmenin adabı vardır. Yani bakarsınız ilmihal kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda, hadis kitaplarımızda hamama girmenin adabı vardır. Şart şudur. Mümkün mertebe erkeklerin hamama gitmemesi, bir ihtiyaç hasıl olursa gitmeleri caizdir. Ha, giden kimseye iki şey gerekir. Biri kendinde, diğeri de başkalarına ait. Kendinde o ait olan nedir? Bir erkek hamama girdiği zaman Peygamberimiz ne yapsın diyor? Örtünsün. Örtünme nedir? Erkeğin avreti göbekleriyle diz kapağı. Değil mi? Burayı örtecek. Hamama giren kimse buralarını örtecek. İkinci şart ne? İkinci şart da gözünü örtecek. Başkalarının görünebilir olabilen yerlerine bakmayacak. Bu nedenle Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh hamama gitme durumu söz konusu olduğu zaman gidermiş. Kendisini böyle yüzünü duvara doğru döner, arkasına doğru bakmazmış. Ve hatta bazı zaman gözüne böyle bir bezle bağladığı da rivayet ediliyor ki bazı insanlar yeri geliyor riayet etmiyorlar veya birden açılma tehlikesi söz konusu. Bu nedenle bu konuda hassas olmuşlar. Demek ki hamama giren bir insan ne yapacak? Farz olan nedir? Setre avret dediğimiz göbeğiyle diz kapağı arasını kapatacak. Bu bir. İkinci olarak gözlerini kapatacak. Başkalarının avret yerlerine bakmayacak veya başkalarını böyle süzüp süzüp bakmayacak. İşte nedir bu hamamın iki şartı? Sonra bunun tabi sünnetleri de var. Sünnetleri nedir? Birinci olarak girmeden önce duasını yapacak. Allah'a sığınacak. Şeytandan Allah'a sığınacak. Çünkü o gibi yerlerde şeytan çok olur. Allah'a sığınacak. Sol ayakla girecek. Orada Kur'an-ı Kerim okumayacak. Efendim selam verilse bile o selama ne alacak? Afaki Allah. Allah seni affetsin. Allah sana afiyet versin gibi sözler söyleyecek. Zaten bizde de vardır. Şifa olsun, saatler olsun türü böyle iyi niyet dilekleri vardır. Ve orada temizlenmeyi niyet edecek, temizlenmeye kastedecek. Hamama giriş gayesi de temizlenmek olacak ve temizlenmeyi kastedecek. Bununla birlikte bir de ne yapacak? Diyecek ki, işte ben buraya girdim, temizleniyorum, abdest alıyorum ve orada cehennemin sıcağını hatırlayacak. Çünkü biliyorsunuz hamam az önce de söylediğimiz gibi sıcaklık demek, hararet demek, hamim diyoruz değil mi bazen? İşte bu nedenle o sıcaklığı hatırlayacak, cehennem de böyle sıcaktır diyecek ve cehennemin sıcaklığından Allah'a sığınacak, Allah'tan yardım dileyecek. Allah'ım beni bu cehennem azabından koru demek suretiyle o cehennemin durumunu göz önüne getirecek ki daha dünyadayken canlı şahidi ortam işte sıcaklığı ne oluyor bunalıyoruz, sıkılıyoruz, kendimizi zor dışarı atıyoruz değil mi çoğu zaman? İşte burada kişi bunları düşünmek suretiyle orada cehennem azabından Allahu Teala'ya sığınacak ve temizliği kastedecek. Bir de ne yapacak? Suyu az kullanacak. Niye? İsraf yapmayacak. Müslüman müsrif değildir. Allah-u Teala israfı sevmez. Müslümanlara da israftan sakınmayı emretmiş. Ve Müslümanlar da ne yapacak? Abdest dahi alsa israf etmeyecek. Yeterince kafi miktarda suyu kullanmış olacak. Hatta İmam Gazali şöyle diyor. Diyor suyu çok kullanırsa, hamamcı da diyor onu görürse, adam diyor oradan diyor şey olabilir. Böyle nefret duyabilir. Ya bu ne yapıyor, şu ne yapıyor gibi içinden diyor size karşı buz oluşturabilir. O nedenle diyor bundan sakınmanın bir faydası da odur. İşte Müslüman israf da yapmayacak ve bu şekilde bu şartlar dahilinde hamama girecek. Ha mümkün mertebe hadis-i şeriften şu dersi çıkarmış ulema, şu hükmü çıkarmış. Mümkün mertebe hamama gidilmeyecek. İhtiyaç olursa gidilecek. Ama kadınlar da hamama gitmeyecek. Onların hamama gitmesi mekruhtur. Fakat bir özür sebebiyle gidebilirler. Çünkü bu noktada Peygamberimiz ne diyor? Kadınları hamama göndermeyin diye çağrıda bulunuyor. Ve hatta yine Hazreti Ayşe hamama gidenlere yani özürü olmadan hamama gidenlere de bir serzenişte bulunuyor. Diyor Peygamber buyurdu ki bir kadın evinden başka bir yerde elbiselerini çıkarırsa Allah'la arasındaki perdeyi kaldırmış olur. Bu nedenle erkekler ihtiyaç halinde gidebilir. Kadınlar da gitmemeleri en güzelidir, uygunudur. Fakat özür halinde de gidebilirler. Bir özürleri söz konusuysa onlar da gidebilirler. Fakat gittikleri zaman da dikkat edeceklerdir. Yani tesettüre, kendileri tesettüre kapanacak. Tesettüre riayet edecekler. Çünkü kadınların da kadınlara tesettürü biliyorsunuz göğüsle diz altına kadardır. Bu noktalara dikkat edecekler ve hassas davranacaklar. Aynı şekilde gözlerini de bakmaktan sakınacaklar. Ve kitaplarda şöyle bir de kayıt var. Onu da sizlerle paylaşalım. Diyorlar ki ilk hamamı Süleyman Aleyhisselam inşa etmiş. Yani ilk defa hamam yapımını Süleyman Aleyhisselam yapmış diye kitaplarımızda böyle bir kayıt var. Biz de bunu burada bilmiş olmuş olalım inşallah. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttegu hudace salati. Namazın eğriliğinden, noksanından sakının. Yani namazı düzgün yapın. İzâ rak'al imamu. İmam rükuya gittiği zaman ferka'u, siz de rüküya gidiniz. Ve izâ rafa'a, kalktığı zaman, doğrulduğu zaman ferfa'u, siz de ne yapınız? Doğrulunuz. Şimdi cemaatle namaz kılmayı dinimiz emretmiş. Çünkü zaten Kur'an-ı Kerim'de secde ediniz, rükû ediniz diye ne yapıyor? Hep böyle topluca bir emir var. Bu nedenle namazlarımızı mümkün mertebe cemaatle kılmaya çalışacağız. Mümkün mertebe yani son haddine kadar cemaatle kılmaya çalışacağız. İmama uyduğumuz zaman da ne yapacağız? İmamın komutuna dikkat edeceğiz. Nedir? İmam Allahu Ekber dediği zaman rükûya gideceğiz. İmam Semiallahu limen hamide dediği zaman da kalkacağız ve doğrulacağız. Rükûya gittiğimiz zaman imamdan önce gitmeyeceğiz. Zaten imamdan önce giderse ve imamdan önce de başını kaldırırsa bu kimsenin namazı bozulabilir. Böyle bir tehlike var. Ve imamdan önce gitme hoş bir davranış değildir. İmamdan önce kalkmak da hoş bir davranış değildir. Bunlar nedir? Namazın eğrilikleridir, noksanlığıdır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz gibi büyük bir ibadeti yapmamız gerektiğini ve yaparken de nelere dikkat etmemiz hususunda bizleri uyarıyor. Nedir hudaç? Noksanlık demek. Ha, namazınızı noksan bırakmayın, eksik bırakmayın, namazınız tam olsun. Çünkü imandan sonra sorulacak sual nedir? Namazdır. Kulun namazı güzel olursa, düzgün olursa diğerleri de böyle arkası arkasına gelir. Çünkü namaz Allah-u Teala'nın Ankebut suresinde buyurduğu gibi insanı fuhşiyattan, kötülükten ve münker olan aklın ve şeriatın kötü gördüğü davranışlardan uzaklaştırır. Bu da neyle olur? Kişi namazını tam olarak kılarsa, yerli yerince kılarsa, noksanlık bırakmazsa o zaman ne olur? Bu namaz güzel olur, mükemmel olur ve bu namaz sahibine fayda verir. Sahibini korur, fuhşiyattan korur, münker olan, kötü olan işlerden, ahlaksızlıktan, yalandan, zinadan, hırsızlıktan, her türlü kötü davranıştan, yalancılıktan korur ve muhafaza eder. Ama namaz noksanlaşırsa o zaman ne olur? Kalp de noksanlaşır. Noksanlaşan kalp, zayıflayan kalp de kötülüğe doğru meyleder. Nefsi emmarenin emrine girmeye doğru gider. Allah korusun. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazınızı noksan yapmayınız diyor. Namazın noksanları noktasında sakının ve dikkat edin. Namazı noksan etmeyin. İmama uyduğunuz zaman imam Allahu Ekber dediği zaman siz de hemen akabinden ne yaparsınız? Rükûya gidersiniz. İmam rükûdan kalktı. Semiyallahu limen hamide dedi. Hemen siz de ne yaparsınız? Kalkarsınız. İmamdan önce rükûya gitmezsiniz. Çünkü insanların çoğu bunu yapıyor. Veya imamdan önce başınızı kaldırmazsınız. Bu da yapılıyor. Bunlar nedir? Namazın noksanlıklarıdır. Namazda noksanlık verecek davranışlardır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor. Namazınızı düzgün yapın. Zaten Allah-u Teala bize ne diyor? Ekimus salah. Namazı ikame edin diyor. Yerli yerince oturtun. Yerli yerince yapın. Kıyam, ayakta durma diyoruz ya. Hani namazın şartlarının birisi de kıyamdır, ayakta durma. Ama kıyamı genel manada aldığımız zaman bir şeyi ayakta tutma demektir. Ve Allah-u Teala bizlere ne diyor? Namazınızı kılın, ayakta tutun. Namazı ayakta tutma ne demek? Dini ayakta tutma demektir. Çünkü namaz dinin direğidir. Kim diyor namazı terk ederse dinini yıkmış olur. Namazı ayakta tutabilmemiz için de çok dikkat etmemiz lazım. Her haline, secdesine dikkat edeceğiz, hakkını vereceğiz. Rükûya dikkat edeceğiz, rükûn hakkını vereceğiz. Teşehhütte oturuyoruz, kaidede oturmamız gerekiyorsa, nasıl oturmamız gerekiyorsa öyle oturacağız. Ne okumamız gerekiyorsa okuyacağız. Değil mi? Şimdi kaidede oturduğumuzda tahiyyatı okuyoruz. Kıyamdayken onu okuyabilir miyiz? Hayır. Kıyamda okuduğumuzu orada okuyabilir miyiz? Hayır. Her şeyi yerli yerine koymamız lazım, ikame etmemiz lazım ki namaz olsun. İşte insanların yapmış olduğu çok büyük hatalardan birisini de Peygamberimiz ne anlatıyor? Diyor ki imam rükûya gitti mi siz de gidin. İmam doğruldu mu siz de doğrulun. Ne imamdan önce rükûya gidin ne imamdan önce ayağa kalkın. Ne de imam kalktı fazlaca da rükûda siz beklemeyin. Onunla birlikte ne yapın? Kalkın. Çünkü diyor imam uyulması içindir. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Yani imam oraya niçin konmuş? Uyulması içindir. Biz onun kıraatına uyuyoruz. Onun tekbirlerine uyuyoruz. Onun selam vermesiyle namazımızı bitirmiş oluyoruz. İmam uyulması içindir. Bu nedenle bizler de ne yapacağız? İmama uyacağız. İmama tabi olacağız. Ve namazda bu konulara dikkat edeceğiz. Gerçekten camilere gittiğimiz zaman bunu görüyoruz. Bakıyorsun adam erken kalkmış veya imam daha gitmeden hemen gidiyor. Bu nedir? Bir, kalbi başka işlerde, kulağı başka yerde, imamda değil. Bunun işaretidir, göstergesidir. Hepimiz bu noktada dikkatli davranmak zorundayız. Hakkını vermemiz gerekiyor ve namazı ikame etmemiz lazım. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem bizlere uyarıyor. Ha, bu konuda namazın noksanlığından dikkat edin. İmam rükûya gittiği zaman siz de rükûya gidin. İmam başını kaldırdığı zaman siz de başınızı kaldırın diye buyuruyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inşallah hadislerde gelecek. ne diyor? Ben diyor sizi görürüm. Allah-u Teala ona bir lütuf vermiştir. İnşallah zamanı geldi mi onu da böyle geniş anlatmaya çalışırız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine bunu anlatıyor. Çünkü Peygamberimiz her yönde yol gösterici. Bize namazı nasıl kılacağımızı gösteriyor. Çünkü diyor ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, beni nasıl görüyorsanız siz de öyle namazınızı kılın. Yani biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kılmışsa öyle namaz kılmak mecburiyetindeyiz. Peygamberimiz de ne diyor? Beni nasıl görüyorsanız öyle namaz kılın. İşte Peygamberimiz en çok yapılan hatalardan bahsediyor. İnsanların yapabileceği hatalardan bahsediyor. O gün olacak olmuş hatalar ve bugünün insanların da düştüğü hatalar. Bakıyoruz aynı hatalar günümüzde de işleniyor. Ya mübarek namaz kılıyorsun, Rabbin huzurundasın, imama da uymuşsun. O zaman ne yap? Biraz sabırlı ol, imama kulağını ver, gönlünü Allah'a ver. Ondan sonra imam tekbirini aldığı zaman sen de rukiye git. Rukuda güzelce mutmain olarak böyle kalbin rahatlasın. Böyle sırtın dümdüz olsun. Çünkü hadis-i şerifler var. Ne diyor? Sırtınızı dümdüz yapacaksınız. Dümdüz olacak. Kafasını böyle aşağı eğip sallamayacak. Çünkü bunlar rükunun gerekleridir. Peygamberimiz güzel bir şekilde namaz kılmayı anlatıyor. Biz de ne yapacağız? Buna dikkat edeceğiz. Böyle kafayı fazla sallamayacağız. Kafayı böyle ta ayaklarımıza, diz kapaklarına değecek bir hale getirmeyeceğiz. Çünkü Peygamberimiz bu tür yapmayı yasaklıyor. Orada tesbihatımızı okuyacağız. Ha imam ne yapacak? Semiyallahu lümen hamide dediği zaman akabinden biz de ne yapacağız? Başımızı kaldıracağız ve orada da ne yapacağız? Bekleyeceğiz. İşte bunlar namazın gerekleri ve yapılması gerekenler. Ha bunlar yapılmasa ne olur? Namaz noksan olur. Bir noksan namazda da Allah-u Teala'nın huzuruna çıkılmış olur. Allah-u Teala namazı hakiki manada kılan, namazı böyle güzel bir şekilde kılan ve noksanlara gitmeyen, noksan bırakmayan kullarından bizleri eylesin. Çünkü namazı düzgün oldu mu hem dünyası düzgün olur insanın hem ahireti düzgün olur. Allah-u Teala bu düzgün olan kullardan bizleri eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Burada da programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

En güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Er-Rakib Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya ve anlatmaya çalışacağız. Er-Rakib, yarattıklarından bir an bile gafil olmayan, her şeyi denetimi altında tutan, gözetleyip denetleyen, kullarını bu denetimi ile koruyan, bütün varlıkları üzerinde gözcü olan demektir. Nisa suresi. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Hadis ilminde sünnetin esası olarak kabul edilen meşhur Cibril hadisinde Cebrail aleyhisselam sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ı, imanı ve ihsanı sormuş. Sevgili peygamberimiz aleyhisselatu vesselam da ihsanı şöyle anlatmış. İhsan, Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor. Yani Allah bizi görüyormuşçasına veya biz Allah Celle Celaluhu'yu görüyormuşçasına ona ibadet etmemizin ihsan olduğu beyan ediliyor. Bu cümle ilahi gözetimin ve denetlemenin izahı olup kulluktaki zirvenin de işaretidir. Kullukta bütün amaç işte bu zirveye ulaşabilmektir. Sen onu görmüyorsun ama o seni görüyor. Aziz kardeşlerim, bugün ilmin vardığı noktada geliştirilen teknoloji ile Allah Celle Celaluhu'nun kullarını nasıl her an denetim altında tuttuğunu ve tutabileceğini, kontrol ettiğini ve kontrol edebileceğini akıl yoluyla da evlatlarımıza izah edebiliyoruz. Örnek olarak uydu gözleri gösterebiliyoruz. Yani insanoğlunun yapmış olduğu bir cihaz ile gökyüzünden yeryüzü nasıl denetim altında tutulabiliniyor, nasıl gözetlenebiliniyor ise Allah Celle Celaluhu da kullarını o derece gözetleyebilir ve gözetlemektedir de. Yani Er-Rakib ismiyle tecelli etmektedir. Uzaya fırlatılan ve dünyayı gözetlemek için hazırlanan teknolojinin harikaları olan uydular sayesinde dünya üzerinde bir odada otururken önündeki bilgisayar ekranında dünyanın herhangi bir yerinde olanları seyreder. O noktanın üç boyutlu bilgisini edinebilir de ya bizi yaratan, bize bu aklı veren, o yüceler yücesi olan Allah Celle Celaluhu onu ne şekilde gözetlemekte ve denetimi altında tutmaktadır düşünebiliyor muyuz? Ahzab suresi. Allah her şeyi görüp gözetendir.
Hadid suresi. Nerede olursanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Aziz kardeşlerim, bir televizyon programına çağrıldığınızı ve canlı bir yayına konuk olduğunuzu düşününüz. Kameralarının size çevrildiği andan itibaren kendinize öyle dikkat edersiniz ki sizi milyonlar seyretmektedir. Bu durumda yanlış yapmamak için, insanların beğenisini kazanmak için elimizden ne gelirse onu yaparız, değil mi? Ya o muhteşem kameralar karşısındaki tavrımız nedir? Hayatımızı filme aldıran, her hareketimizi kontrol edip yazdıran, o yüceler yücesi olan, er-rakib olan, bizi koruyup gözetleyen ve gözetleten Rabbimiz karşısındaki tavrımız nedir? İhsanı işte böyle anlattı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kulluktaki zirveyi işte böyle gösterdi. İhsan, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. Zira sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Şuara suresi. O Allah ki gece namaza kalktığın zaman seni görüyor ve secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. O er-rakib'dir Celle Celaluhu, kullarını her an gözeten ve denetleyendir. Kaf suresi. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken, insan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. O er-rakib'dir Celle Celaluhu. Kainatı muazzam bir kudretle, nizam, ölçü, ilim ve hikmetle idare eden ve kontrolü altında tutan o yüceler yücesi olan Rabbimiz, mülkünde cereyan eden her şeyin takibine de çok dikkat eder. En küçük bir hadise, en ufak bir hizmet hemen kaydedilir kullarının amel defterlerine. Her sene güz geldiğinde tüm tabiatı ölüme hazırlarken

o defteri hayatının tarihçesi kılmasın. Hem hiç mümkün müdür ki bu muhteşem nizam ve kanunlarla idare edilen kainat sarayında her iş büyük bir dikkatle kontrol altında tutulsun da dünya hayatı kendisine ebedi bir hayat için tarla kılınmış insanın hareketleri denetim ve kontrol altında tutulup kaydedilmesin. Haşa! Er-Rakib'tir o Celle Celaluhu. O kulunun her fiiline, her haline, her davranışına vakıf olan ve her davranışını gözetleyen, görendir. Mü'min suresi. O Allah, gözlerin hain bakışını da bilir, gönüllerin gizlediğini de. Aziz kardeşlerim, bir gün İbrahim bin Ethem Hazretlerine kuddise sirruhu bir adam gelir ve "Ben günahlardan kendimi bir türlü kurtaramıyorum. Bana öyle bir kurtuluş yolu göster ki kendimi arındırabileyim" der. Belh Sultanı, daha sonra gönüllerin sultanı olan zamanın gönül sultanı ışık ışık gülümsedi ve soruyu soran şahsa karşı "Günah işlediğin zaman suçunu öyle bir yerde işle ki Allah seni görmesin. Kendini ondan gizle, seni hiçbir zaman bulamasın" dedi. Adam, "Buna imkan yok ya İbrahim Ethem, ondan nasıl gizlenir, nereye kaçabilirim?" Ve o zat o günden sonra tevbe ederek yolunu düzeltiverdi. Değerli kardeşlerim, Er-Rakib isminin tecellileriyle yaşamaya hadin bizler de Bismillah diyelim. Kulluğun zirvesine koşmaya hadin bizler de Bismillah diye başlayalım. İlahi kameraların kayıtlarına en güzel şekilde geçmeye ve muhteşem buluşmaya, yüz akıyla çıkmaya hadin bizler de Bismillah diyelim. El-Mucib Celle Celaluhu. El-Mucib, kendine yalvaranların isteklerini veren, kullarının dilek ve dualarına karşılık veren, icabet eden demektir. Kıymetli kardeşlerim, kulun bütün benliğiyle yüce Yaradan'a yönelerek ondan istek ve dileklerde bulunmasının İslami terimdeki adıdır dua. Allah Celle Celaluhu'nun yüceliği karşısında kulun acziyetini itiraf etmesi, sevgi ve yüreğini titreten bir saygı ile onun yardımını istemesidir dua. Allah Celle Celaluhu ile kulu, yani yaratan ile yaratılan arasındaki özel bağlantının adıdır dua. O yüce kudretin insana şah damarından yakın oluşunun hissedilişi ve o yakınlık duygusu ile huzuru buluşun adıdır dua. Aciz, fani, sınırlı olanın sınırsız, yüce ve sonsuz bir kudretin sahibiyle kurduğu manevi köprüdür dua. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin
mübarek dudaklarından dökülüş şekli

Dileğiyle ibadetlerin en büyüğü, ibadetin ta kendisi ve ibadetin özüdür, iliğidir dua. Allah Celle Celaluhu'nun fazlından isteyin, zira Allah istenmesini sever buyuran iki cihan serverinin ümmetine en büyük tavsiyelerinden biridir dua. Aziz kardeşlerim, müminin silahı, dinin direği, semavat ve arzın nurudur dua. İnsanın asıl vazifesi iman ve duadır. İnsan bu kabiliyetiyle bütün yaratılmışlardan ayrıdır. Hayvanlar bu dünyaya adeta başka bir dünyada gelişimini tamamlamış olarak gönderilir. Hayvanlar doğumlarından itibaren ya 2 saat ya 2 ay gibi kısa bir zamanda hayatlarını ve çevresiyle olan ilişkilerini devam ettirmeleri için gerekli her şeyi öğrenir. Çünkü hayvanların asıl vazifesi öğrenmek, gelişmek, marifet kazanmak ve ilerlemek değildir. Dünyaya ne için gönderilmişlerse o şekilde yaşamaktır. İnek süt verir, arı bal yapar, tavuk yumurta verir. İnsan ise acziyet içinde doğar. 1-2 senede ancak ayağa kalkar. 15 yıl içinde de ancak kendisi için faydalı ve zararlı olanları öğrenir. Hayatta öğrenip uygulayacağı şeyler ise mezara kadar devam eder. Hangimiz her şeyi öğrendik diyebiliriz? Hangimiz her şeyi öğrenmiş olarak mezara gireriz? Elbette ki cehalet noktamız ve öğrenme süremiz devam etmektedir. İnsanın vazifesi öğrenmek, tatbik etmek ve Rabbimize hakiki kul olmaktır. İnsanın vazifesi aczini idrak ederek hayatının her devresinde kim beni böyle sonsuz bir merhametle idare ediyor? Kimin lütfuyla böylesine şefkatle terbiye olunuyorum? Kimin lütuflarıyla böyle muhteşem lezzetler ve tatlar alarak besleniyorum diye düşünerek Yaradanına yalvarmaktır. El-Mucib'tir o Celle Celaluhu. Kulluk ve dua eden kullarının dualarına cevap veren, icabet edendir. Bakara Suresi. Şayet kullarım sana benden sordularsa gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki doğru yola gidebilsinler buyuran alemlerin sahibinin yeryüzündeki bir küçücük yüreğe konuk oluşunun sırrıdır dua. Furkan suresinde Resulüm de ki Rabbim size ne kıymet verir eğer duanız olmazsa? Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var buyurarak kuluna her an kendisine iltica edeceği kapıları açık tutan Yüce Yaradan, Mü'min suresinde ise halbuki Rabbiniz bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim buyurarak her vesileyle kendisinden istenmesini emretmektedir. İlahi rahmet ve ikramın gerçekleşmesi samimi bir kalple
Yaradanın huzurunda diz çöken, boyun büken bir kulun ilahi rahmet kaynaklarına ellerini açmasıyla başlar. Yer küreden göklere açılan eller hiçbir şekilde boş çevrilmez. Çünkü el muciptir o, dualara cevap verendir. Araf suresi. Oysa en güzel isimler Allah'ındır. Bundan dolayı ona onlarla dua edin. Mü'min suresi. Halbuki Rabbiniz, bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim. Çünkü bana ibadet etmekten kibirlenip yüz çevirenler, yarın horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir, buyurdu. Aziz kardeşlerim, el-Mucib'dir o, Celle Celaluhu, Nebiler Nebisi'nin denildi ki, ey Allah'ın Resulü, en ziyade icabete, kabule mazhar olan dua hangisidir? Efendiler Efendisi şöyle buyurdu, gecenin sonunda yapılan dua ile farz namazların ardından yapılan dualardır. Aziz kardeşlerim, Zümer suresinde şöyle buyuruluyor, İnsana bir sıkıntı dokunuverince bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet bahşettiğimiz zamanda, o bana bir bilgi üzerine verildi der. Yani nefsine mal eder. Belki bu bir imtihandır, fakat pek çokları bilmezler. Mü'min suresi. O halde siz, kafirlerin hoşuna gitmese de Allah'a, onun dininde ihlas ve erbabı olarak, samimiyet sahibi olarak dua edin. Ey bizim dualarımıza icabet eden Rabbimiz, Neml suresinde, onlar mı hayırlı, yoksa kendine yalvardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri yapan mı diye soruyorsun. Biz aciz ve fakir kulların bu soruya gönül dünyamızda secdelere kapanarak cevap veriyoruz. Rabbimiz varsın, birsin, mucipsin. Allah'ım huzuruna çağıran, rahmetle kucaklayan, İstemeyi öğreten, isteyene veren, duaları işiten ve icabet edensin. Tek ve yegane kapımızsın, Efendimizsin, Malikimizsin. Bizi koru ve kolla. Bir an bile bizi, biz bize ve başkalarına bırakma. Ömrümüzü öyle hayırlı şekilde geçirt ki, bu kısa ömürle ebedi bir saadeti de bizlere nasip eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 23. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون

وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون.

ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون.

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان

اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون واذكر عبد

قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منه

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Sulara karışıp akmak isterim. Sıkıntı çağındasın. Metalin merhameti yakıyor uçlarını kayan sinirlerinin. Bir ejderha kararttı avucunda beynini. Zehriyle ölüyorsun merasim kirlerinin. Plastik tepelerde parçalandı uçurtma. Süt emziren anne yok fotoğraflarda bile. Ey şair, sakın ola bir gülü dahi tutma. Tutma ki karışmasın duygularına hile. Çoktan beri kaldırıp atmıştın ufukları. Meraklı ispinozlar ötüyor seherinde. Görürsün kabus günü yıkmadığın duvarı, ruhunu mahpus eden bir zindanın yerinde. Kuzgunlar bir köşede bekliyor devrilmeni. Sofrasına koyuyor adımlarını büyük. Rakkaseler şehrinde yitirmişsin gülmeni. Bir de sonsuz ağlamak kalmasın sırtına yük. Sulara karışmanın zamanıdır ansızın. Kalbini yanına al, şiirsiz kalmayasın. Bir de gülücüğünü ceylan yüzlü bir kızın. Yapayalnız olsan da sevgisiz olmayasın.

Yar adıyla başlayayım sözüme. Gülsüz bağda bülbül ötmez kurbanım. Sözü önce söyleyeyim özüme. Yoksa kalpten kalbe gitmez kurbanım. Sen senin olmazsan dertlerin biter. Varın yoğunu mürşidine ver. Ustanın elinde kütük ol yeter. Teslim olan zarar etmez kurbanım. Güvenme kendine ben oldum diye. Pişenler hamım der bir düşün niye. Tövbe lazım ettiğimiz tövbeye. Bir tövbeyle bu iş bitmez kurbanım. İltifat beklemek, kırılmak nedir? O kapıdan kovsa sen bacadan gir. Ha sevmiş, ha dövmüş, ikisi de bir. Sevmese kaşını çatmaz kurbanım. Çalış, nasibini al dünyadan yana. Ama sanma dünya yar olur sana. Ahiret parası lazım insana. Güneş hep batıdan batmaz kurbanım. Hizmet yoksa himmet olmaz. Bu kesin. Hem hizmet nimettir. Böyle bilesin. Gayret et, gönle gir. Benimdir desin. Sultan kölesini atmaz kurbanım. Yap dediğini yap emrine göre. Bu iş bensiz olmaz deme boş yere. O eli tutmuşsa insan bir kere, nefsini hesaba katmaz kurban. Cahiller ağzını açınca ben der. Ben deyip yol alan var mı hiç? Göster. Eli hep güzel gör. Kendini hep yer. Tezek su dibine batmaz kurban. Günahtı, sevaptı, bunlar boş hesap. Her neyi yaparsan Allah için yap. Avamın işidir bu hesap kitap. Aşıklar kar zarar gütmez kurbanım. Dua kabul. Niye Sıddık'ın ahı? Ne dedi Hızır'a Nakşibend Şahı? Hatırla, idrak et, anla bu rahı. Ben sadıkım demek yetmez kurbanım. Sadakat ne derse doğru demekmiş. Onsuz doğrulara eğri demekmiş. Sadakat Sıddık'ın bağrı demekmiş. Ciğer yanar, duman tütmez kurbanım. Er olmak isteyen serinden geçer. Bir saki elinden badeyi içer. Seç deseler yarın zehrini seçer. Ayarın balını tatmaz kurbanım. Sözün özü, derdi minnet bil cana. Yâre can ver ki can yar olsun sana. Serdar isen serini koy meydana. Kurbanlara bıçak tutmaz kurbanım. Kurbanlara bıçak tutmaz kurbanım.

uzaklardayız ama sen gönlümüzdesin, kalbimizdesin. Ah ne gelir elden, kavuşmak mümkün mü sana? Seni çok seviyoruz, bizleri unutma ya Resulallah, bizleri bırakma ya Resulallah.

0: Hud 45-47. Hazreti Nuh'un duası. Ve Nuh Rabbine şöyle yalvardı:
1: Rabbim, o benim oğlumdu, ailemden biriydi. Bir kez daha anladım ki senin sözün herkesi kapsayan gerçeğin ta kendisiymiş ve senmişsin hakimler hakimi.
0: Allah buyurdu ki: Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden sayılamaz. Dolayısıyla bu yakarışın doğru olmayan bir davranıştır. Bundan böyle hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Elbet ben sana cahillerden olmamanı öğütlüyorum. Nuh şöyle dedi:
1: Rabbim, hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Zira eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen büsbütün kaybedenlerden olurum.

bir efsun sundu gözlerin gözlerime. Anladım, yıllar yılı aradığım sensin yar. Ay doğdu, çalkalandı, bir coştu ki denizler. Bilinmez ülkelerden ülkeme gelensin yar. Kaybolan sevgilerin rastladım izlerine. Sen gönülde gönüllü kalmayı bilensin yar. Bakışına sığındım, çağır beni, al beni. Yangınlar ortasında kalmışım, kurtar beni. Bitsin artık bu melal, seven bir yar say beni. Bu izbe gecelerin girdabı yutar beni. Sensizlik ülkesinde hayatım yok, al beni. Ruhum zindandayken neylesin saray beni. Adını dua ettim, her an sensin dilimde. Bulut ol, yağmur ol, bir sel ol, götür beni. Hütüt'ün Kaf Dağı'na ulaştığı bir zaman senlikte kaybolayım, bitir bendeki beni.

0: bir kere olsun yeter. Dön de bir sevgilim de. Sonra yitir istersen yangında duman duman. İçimdeki hıçkırık yanık bir ney sesidir. Ne bir anlayan olur ne de bir kimse duyar. Ben çile denizine yelken açmış giderken düşüp sularda yiten huzurun gölgesidir. Duymazsın yüreğimi yollarına sererken, ses ver artık sesime. Neredesin sevgili yar?
1: Neredesin sevgili yar?
0: Dağlarda uğuldayan rüzgarlarda sesin var. Her çiçekte bir renksin, kokusun, güzelsin yar. Sevdandır hep coşturan, koşturan diyar diyar. Bu aşkı derya almaz, okyanuslar gelir dar. Bu sevgi çağlayanı ancak gönüle sığar. Varlığında yok oldum, beni sende dirilt yar.
1: Beni sende dirilt.

Rüveyda'ya ağıt. Ben bir aziz değilim, hele gündüz değilim. Attığı her adımda siyah bir iz bırakan, bir yanında ürküten bir baldıran gövdesi, bir yanında kederi özümleyen bir lale, merhamet sahrasının uyuyan gecesiyim. Bırak da böyle bitsin bu günahkar serüven, bırak da kurtarayım bu emanet sarayı. Yeter intiharınla oyduğun yüreğimi, umutsuz şarkılarla avutulduğum yeter. Göğsümde bir yanardağ kıvranıyor Rüveyda, yaraları kapandıkça kanıyor Rüveyda. Duman çöktü güneşin sitem aynalarına, aralandı perdeler, şimdi sessiz değilim. Dertliyim, viraneyim, ben bir aziz değilim. Azizler tohum eker sevgi tarlalarına. Senin gözlerin dram, oysa ağlatan benim. Ben dilenci, sen sultan, sevgi dağıtan benim. Sen ışık, ben karanlık ve aydınlatan benim. Ben ölümüm, sen hayat, cana can katan benim. Sabah sende oluyor, güneşi tutan benim. Soran ben, sorulan sen, hüznü damıtan benim. Öldüren ben, ölen sen, kabirde yatan benim. Sen sevda yüklü bulut, göklerimin sahibi. Saklıyorum içimde seni bir tufan gibi. Nerede uğruna ömür verdiğim bela, nerede? Her hatıra bir demet zakkum meyhanelerde. Düşlerim esrarınla çoğalan pervanedir. Götür benden ahzanı, bana ihsanı getir. Yalanı reddederken düşüyorum yalana. Ben bir aziz değilim Rüveyda, anlasana. Bu ağıdı öldüğün için söylemiyorum. Sen ölmedin Rüveyda, at vuruldu, ben öldüm. Her hamlesi bir tabut şimdi bakışlarının. Yıkayıp kefenledim, mehtabına gömüldüm. Her iklime kanatlı bir haberci salsınlar. Çağır aşıklarını, namazımı kılsınlar. Duysun alem ateşin dağı erittiğini, bu illetin taşları bile çürüttüğünü. Gün olur da ayrılık yumağı çözülür mü? Bergüzarım ayaklar altında ezilir mi? Rüveyda, görür müyüm yeşil ufuklarını? Seninle bir sonsuzluk bulur muyum Rüveyda? Yoksa hep bu kabirde kalır mıyım Rüveyda?